sevip de kavuşamayanlar. Önce yaşamak lazım, sonra söylemek lazım. Sen sevmek nedir bilir misin? İşte ben sevdim. Sevip sevip ayrı kalmak zor olsa da yine de her şeye rağmen sevdim. Bu yürek onu sevmiş. O bende olsa da, olmasa da. Bırakın o beni sevmesin, hiç sevmesin. Benim sevgim ikimize de yeter. Bu canı bir Allah alır bilirdi. Ama yaşarken sen aldın canımı. Canımı almakla kalmadım. Giderken elimden bir de yaşama sevincimi aldım. O kim bilir nerededir, kim nedir, kiminledir. Belki beni düşünmüyordur ama ben onu çok sevdim. Ben onu çok sevdim. O beni sevmese de. Sevmese.

Hatırla bu şarkıyı uzanır yıllar öncesine. Şimdi öylesine söyle mırıldan birisine. Duy bir yerde sana yazılmamış gibi yap. Yabancılaş cümlelere yavaş yavaş. Okunsun gözlerinden hatıralar. Çevir yüzünü eğer süzülürse bir damla yaş. Sen güçlüsün ya arkadaş. Fark eden olursa seni oradan uzaklaş. Seri adımlar at, zamana meydan oku. Evinin yolunu unut, biraz da sana der gelsin sokaklar. Birazcık

sarmaya kıyamam, gözlerimden ör beni. Uçlara sürgün etme, kalbine sür beni. Vicdanını hiç sayıp beni öldürdüğümden beri seni kalbime gömüp binlere seyrettim tur beni. Ziyaretine gelenlere hayret eder. Çünkü bir damla gözyaşın tüm ömre bedel. Ben ki seni kalbine tek halvet eder. Beni senden başka seven varsa zahmet eder. Gülüşüm kuzeye güneş, geceme ışık. Ziyafeti aşksa aşık, dilim alışık. Özledim de içini farklı görür dışı. Sensiz geceler ölü çocukların kışı. Bunu da yaz kenara, kırık bir uçurtmayın. Artık ölüm kalın, garip bir umuttayım. Senden öğrendim ben bu yaşta yorulmayı. Hatta sen öğrettin kıyılarda boğulmayı. Ne dersin öğrettiğine değilim. Gönül güneşe uzak, bu parça leylidir. Bilirsin Akdeniz'i, acılar nemlidir. İnsan aşık olunca yitirir beynini, ki kalbini dinler. Gönüldür okyanus, yanan kar tanesi, kopun çiğ, aşkın ırçınları.

0: Radio Dubayazıt.
1: Olmasa da olur. Olmasa da olur.
2: Hayatta bazı şeyler olmasa da olur. Ama eğitim olmazsa olmaz. Sizin de olmasa da olur diyebileceğiniz şeyler varsa, çocuklarımızın anne ya da babaları yanlarında olamasa da aydınlık bir gelecekleri olur. Hadi siz de darüşşafaka.org adresine girin. Her ay az çok demeden çocuklarımızın eğitimine destek olun.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif başlamak, kendini iyi hissetmek için Radyo Doğu Bayezid size yeter.

ben ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca

ilişkime karışırdın, uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

0: siyah çorapla, kırmızı pabuçların ve bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

0: Barzot.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Gönüllere dokunan

dönecek benim yanıma. Kastı var zalimin sanki canıma. Ne şarkılar yazdım, ne türküler yazdım zalim senin adına. Unuttum, unuttum aşkımı, maziye gömdüm.

0: Sizin internet faturası ne kadar geliyor? Vallahi bizimki çok gelmiyordu. Ama bir gün bizim üst kata taşınan komşu geldi. Abi dedi, senin şu internet şifreni versene. Her ay yarı yarıya öderiz. İyi dedim ben de. Güvenilir de bir adama benziyordu ama. Wi-Fi şifremi paylaşmamın faturası ağır oldu.
1: Unutmayın, internet bağlantınızı başkalarıyla paylaştığınızda o kişilerin yasa dışı faaliyetlerinden siz de sorumlu olursunuz. Yasaklı sitelere girmeleri, sanal suçlar işlemeleri ya da terör faaliyetlerine destek vermeleri gibi durumlarda siz de suçlu durumuna düşebilirsiniz. İnternet şifrenizi paylaşmayın, başkasının suçuna ortak olmayın.
2: Bir gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
3: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
4: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
5: Bu mu?

bir tanesini seçmek zorunda değilsiniz. Hepsi ve daha fazlası gün boyu Radyo Doğu Bayazıt'ta.

hayatımızda çeşitli anlaşmazlıklar yaşarız. Bu anlaşmazlıkların bazıları mahkemelerde çözülür. Davalar yıllar sürer ve çok masraflı olur. Oysa anlaşmazlıklarınızı bir arabulucu eşliğinde daha kısa sürede ve çok daha ucuza çözmeniz mümkün. Bu çözüm kendi kararınız olacak ve gizli kalacak. Anlaşmazlığınızı dostane çözüm yöntemi olan arabuluculukla çözün, kazanan siz olun. Adalet Bakanlığı.

0: gün arkadaşım birkaç banka hesabı açmamı istedi. Hesapların tüm kontrolünü kendisi üstlendi. Sana da yattığın yerden para kazandıracağım dedi. Derken hesaplar karıştı, hayatım karardı.
1: Kontrolünüzde veya bilginiz dahilinde olmasa da yasa dışı bahis, tefecilik, dolandırıcılık, aklama ve terör gibi suçların para nakillerine banka hesaplarınızın aracılık etmesi durumunda ağır hapis cezalarıyla karşılaşabilirsiniz. Hesaplarınızı başka kimseye kullandırmayın, tüm gelecek hesaplarınızı yakmayın.
2: Come on, Tucker. Come on. Hey guys, man.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kırdım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüne döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Sağ.

Kaçık bu hem ecalimim. Kaçıncı intiharı bu yüreğim. Kaçıncı koması sensizliğim. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.

0: Radyo Doğu Bayazıt'ı sosyal medyada takip edebilirsiniz. Bizi Instagram, X ve Facebook'tan takip ederek bizden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza abone olarak yayınlarımızın en sevilen kesitlerine anında ulaşabilirsiniz. Şimdi bizi takip etmeye başlayın ve sosyal medyaya özel İstek şarkı ve daha fazla sürprizden ilk sizin haberiniz olsun.
1: Radyo Doğu Bayazıt.

Radyo Doğu Bayezid yenilenen müzik listeleriyle ve eğlenceli programlarıyla artık daha canlı. Üstelik reklamsız ve kesintisiz yayınlarımızla evde, işte, her yerde sizinleyiz. Güne pozitif Doğu Bayezid size yeter.

0472-312-37 WhatsApp hattımızda üzerinden gelen mesajları birazdan okuyacağım. Ama öncesinde hoş geldiniz. Ben Mazlum Günhan ve Radyoaktif Show tüm hızıyla, tüm coşkusuyla bir kez daha sizlerle. Alemi gören bana yine geri dön. Görmesin.

0: Evet, kimler bizlere eşlik ediyor bir görelim lütfen.
1: Kanma el sözüne dönme yanarız. Yapma güzelim yapma ziyanız.
0: Yine sıcakların iyice bastırdığı değil mi? Ağustos geldi, sıcaklar sanki bir ekstradan arttı gibi geldi bana. Ne dersiniz? Ama şöyle bir güzel tarafı da var ki Eylül'e doğru gidiyoruz. Eylül demek esinti demek, serinlik demek. Öyle biliyoruz.

Geldiniz mi? Bakalım kimler gelmiş? Sevda Hanım'ı görüyorum, hoş gelmiş. Ramazan Bey'i görüyorum, hoş gelmiş. Ayşe Hanım, sizi de gördüm, siz de hoş geldiniz. Ve bakalım başka kimler var? Yabancılar var aramızda. Yabancılar, hoş geldiniz. Mücahit Bey, sizi de gördüm, hoş geldiniz. Sema Hanım, sizi de gördüm, hoş geldiniz. Ve de başka Sema Hanım'dan sonra Cahide Hanım, sizi de gördüm. Filiz Kaya, hoş gelmiş. Ayşe, yok pardon, Fatma Hanım, siz de hoş geldiniz. Derya Hanım burada, o da hoş gelmiş. Nefesim gülüşüm, kendime dönüşüm gereken. Neşemi güneşimi bana acı geri ver. Beni arabada dinleyen var mı lütfen? Beni arabada dinleyen varsa yardımcı olabilir mi? Bir şeyler yapacağız. Evet, sizler de bizler gibi bu radyonun emekçileri olduğunuz için beraber bir şey yapacağız. Ömür Hanım hoş gelmiş. Ömür Hanım da burada, Instagram'dan yazıyor. Instagram Radyo Doğubayazıt'tan da yazabilirsiniz efendim. Instagram Radyo Doğubayazıt.

Evet, arabada dinliyorum demiş. O zaman Aykut Bey'den ricamız, Aykut Bey bizim şu an radyomuzun sesiyle bir başka radyonun sesini açıp aynı anda bizimkinin düşük mü veya aynı mı diğer radyoyla karşılaştırabilir miyiz rica etsek? Aykut Bey dışında da yardımcı olmak isteyenler olabilir. Arabada lütfen başka bir radyo açın. Bizim radyoyu da açın arayla. Hangisinin sesi daha iyi ya da ikisi de aynıysa bana söyleyin, olur mu? Bekliyoruz. Elif Hanım hoş gelmiş.

Yakup hocam burada galiba. Bakayım ne demiş. Merhabalar, iyi yayınlar. Eyvallah hocam, teşekkürler. Yakup Koç. Eğitim deyince aklımıza gelen ender insanlardan Yakup hocamıza teşekkürler. Geceler sabah. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin kızlarım. Yusra, Mina, Karasu, Havva, Karasu. Onları çok seviyorum. Güzel kızlarım. Onlar için diyor güzel Kürtçe şarkı istiyorum demiş Mücahit Bey. Tabii ki de gönderirim ve şanslısınız. Kız babası olmak güzel bir şey. Kızlarım seni dinliyoruz. Kızlarımla seni dinliyoruz. Yolculuk yapıyoruz demişler. Şarkı hızı bekliyoruz diyor. Tamam, size en güzel şarkıyı göndereceğim Mücahit Bey. Hiç merak etmeyin. Bakayım yardımcı oldunuz mu bakayım. Aleyna Hanım da hoş gelmiş. Arabada dinleyenler bakayım. Aykut Bey de demiş diyor ki ses gayet iyi abi diyor. Hatta sizin ve bizim sizin ve bizim radyomuzun sesi daha kaliteli ve net geliyor. Aa öyle mi? Bizim radyo öyle miymiş? Teşekkür ediyorum. Diğer radyolardan iyiyse ses, çünkü çoğu insan şey diyor ya, sizin radyonun sesi düşük geliyor diye de, o yüzden söyledim. Arabamız yok ki kendimiz kontrol edelim, ancak insanlara kontrol ettiriyoruz. Böyle bir şeyimiz var yani, fakiriz. Evet, radyoda çalışıp fakiriz yani. Radyoda normalde çok para var biliyorsun. Ses güzel şu an abi diyor. Mücahit Bey teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğunuz için. Kızlara güzel bir şarkı göndereceğim ama merak etmeyin, az kaldı. Bir kaç böyle mesaj daha var, onları da okuyayım. Kızlarınıza harika bir şarkı göndereceğim. Merak etmeyin. Devam. Ömür Hanım hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar demişsiniz. Teşekkürler, sizlere de günaydın. Kolay gelsin, hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Radyoda ne kadar kazanıyorsunuz? Ayıptır söylemesi. Efendim yaklaşık bir böyle 400 bin civarı falan, ama az yani, biliyorsunuz çok az. 400 bin lira hiçbir şey değil. Aylık, evet aylık, doğru. Aylık nasıl yani? Aynen aylık tabii. Az mı geldi? Ha çok mu? Bilmiyorum, bana az geldi. Masraflarımı karşılayamam. Aylık 400 bin. Yolda yabancı sarhoş, el çek tabip kalbinden, içimdeki sancı sarhoş. Az değil ya, tabii ki ama benim masraflarım işte fazla yani, yoksa yoksa şey yeter.

Aa tamam Yakup hocam diyor ki eşimin selamı var diyor. Teşekkür ederim. Sizlere selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz diyor ki bize güzel bir şarkı gönderin diyor. Yola bakayım yol evet şarkı yollayın diyor. Tabii ki de bakalım. Zevkinize güveniyoruz diyor. Aa tamam o zaman vallahi size yakışır bir şarkı göndereceğim hocam. Öyle boş şarkı göndermem yani. Arabada frekanslar karışıyor da Do Best'te normal diyor. Aynen öyle bizim Do Best'te olmazsa olmaz zaten. Allah'tan frekanslar karışıyor. Yoksa bazen de herkes birbirine karışıyor. Sonra kavga gelirte çıkıyor. Frekanslar karışsın ama birbirimize karışmayalım.

0: İsmail Özel kardeşimiz de burada, hoş gelmiş.
1: Han sarhoş, hancı sarhoş, yolda yabancı sarhoş, el çek tar.
0: Ramazan Yegül gelmiş, hoş gelmiş. Başka kimler var? Elif Hanım gelmiş dedik mi? Dedik. Başka. Evet, Ayşe Hanım'ı gördüm. Ayşe Hanım da bir şarkı istemiş Ceylan'dan. Böyle göz ucuyla baktığımda onu gördüm. Peki başka. Şimdilik böyle bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Yakup Hocam ve ailesine, eşine. İki saattir mobil verimi kullanıyorum Allah'ım. Niye kimse seni söylemedi? Wi-Fi'ye geçmemiş. Fakir ve fakirliğimizi gösteriyor. Neyse hemen mobil vereyi kapattım. Kimse de söylemiyor ya. Allah Allah. Saatler 10.10. Yakup hocamız ve değerli ailesine, ondan sonra Mücahit Bey ve kızlarına güzel bir şarkı gönderiyoruz. Hem de Kürtçe. Aa, bu değil ya, ne alaka, bu niye girdi? Dur şarkılar arkadaşlar, dur. Niye bizim şarkı gelmedi ya, Allah Allah. Çok saçma. Aa, tamam. Ha, düzelttim, tamam. Şimdi oldu. Bu gelecek, evet, bu da gelecek, doğru. Bu da gelecek, doğru. Peki, o zaman her şey yolunda görünüyor. Harika, tamam. Hazır mısınız? Şarkı geliyor. Mücahit Karasu kızlarına ve Yakup Koç ailesine gidiyor. Özellikle eşine gönderelim. Şarkı zevkimizi beğeniyorlarmış, güveniyorlarmış daha doğrusu. Umarım beğenirsiniz. Bence güzel yani. Ve tabii ki Yakup, Yakup diyorum ya, neydi? Aykut Bey, PTT'den Aykut Bey'e de gönderelim çünkü bize yardımcı oldu. Ses iyi mi değil mi diye.

Yavuz Oruç bizi aradı ve dedi ki Uygar Doğan'dan hareketli bir şarkı var dedi. Abi onu istiyorum dedi. Vallahi hareketli şarkı değilmiş ya. Ben sana yandım şarkısı. Baktım hareketli bir şarkı değil. Tam tersi arabesk şarkıymış. O yüzden onu çalamıyorum ama Yavuz Oruç bize tekrar ulaşırsa ona istediği şarkıyı bulur, seçeriz, çalarız. Okan Batur'a istiyor Yavuz Oruç. Ondan sonra bir de Erkan Batur'a istiyor. Erkan Batur ise Okan Batur'a, Savaş Polat'a, Yavuz Oruç'a ve tüm diğer arkadaşlara istiyor. Aynı şekilde Alişan'dan Naze şarkısını istemiş kendisi. Evet, peki. Bir dinleyicimiz bizi galiba hikayesinde paylaşmış. Ben görmedim ama arkadaşlar görmüş, birazdan paylaşacaklarmış. Teşekkür ediyoruz. Bizi hikayelerinizde paylaşabilirsiniz. Hikayelerinize ortak edebilirsiniz. Radyo Dobrezit olarak biz her türlü hikayelerinize ortak olmaya hazırız. En önemlisi de bizi takip edin. Takip edenleri ayrıyetten bir seviyoruz. Yani öyle bir durumumuz var. Peki o zaman şöyle yapalım. Efendim ne yapalım? İlk kimden geliyor şarkı? Efendim kim gönderdi? Ha tamam, evet gördüm, tamam. Şimdi Fatma Hanım bizimle. Bakalım Fatma Hanım ne demiş? Hemen bakalım. Evet. Şöyle Fatma Hanım'ın mesajını açtık. Diyor ki bize, günaydın Mazlum Bey diyor, günaydın, sağ olun sizlere de. Ben sizden diyor Mustafa Ceceli'den güzel bir parça istiyorum demiş. Ve bu şarkıyı arkadaşımın kızına armağan olsun diyor. Zilan Birtege. Evet, Zilan Birtege'ye gelsin. Tamam, o zaman Zilan'a en güzel şarkıyı gönderiyoruz. Hazır mı dinlemeye? O zaman buyurun bir Mustafa Ceceli Salıncak şarkısını dinleyelim. Nigar Muharrem'le beraber söylüyor. Hemen sonrasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizler de hem şarkı gönderebilir hem mesajlarınızı gönderebilirsiniz.

Evet, devam edelim. Kaldığımız yerden bakalım neler neler demişsiniz bize. Instagram'dan yazanları da görüyorum. Efendim Instagram'da yazanlar bizi hem yazın bize, hem bizi takip edin, hem de güzel şeyler yazın. Bence güzel şeylere ihtiyacımız var hepimizin. Yani güzel şeyler duymak lazım, güzel şeyler söylemek lazım. Benim bir arkadaşım var mesela, bugün hatta yine konuştuk, şey dedim, sen hep çok olumsuz konuşuyorsun diye. Olumsuz konuşmak iyi bir şey değil, ben de karamsarım ama o kadar da iyi değil, inanın iyi değil diye, umut güzel olsun diye umut edelim. Merhabalar Mazlum Bey, sizi Erzurum'da dinliyorum. Oo, Erzurum'a kadar gittiniz mi Yaren Hanım? Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi, orada dinliyormuş. Erzurum serin olması gerekiyor. Serin mi şu an Yaren Hanım? Size çok güzel bir şarkı göndereceğim şimdi. Nasıl istek isteyebilirim diye bir dinleyicimiz Instagram'a sormuş. Instagram'da bizim yerimize hemen cevap vermiş şak diye. Teşekkür ediyoruz Instagram'a. Eskiden tek tek yazıyorduk, artık Instagram kendi şey yapıyor, hallediyor. Güner Hanım hoş geldiniz, sizi de gördük. Ondan sonra Derya Hanım'a gelelim. Derya Hanım güzel bir konuya değinmiş. Hemen onu da okuyalım, sonra açıklamasını da yapacağım. Şöyle bakalım nerede mesaj. Evet, mesajı gördüm. Merhabalar, iyi yayınlar Mazlum Bey demiş. Merhabalar Derya Hanım, nasılsınız diye sormuş. İyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de iyisinizdir. Sizden diyor İbrahim Rojalat'tan Heavy şarkısını istiyorum demiş. Çalmanızı, çalarsanız sevinirim diyor. Bu şarkıyı çoktandır istemiyordum diyor. Çünkü siz hep aynı şarkıları çalınmasını istemiyordunuz diyor. Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. Öyle bir durum var. Ama inanın ki çok kişi bunu yapıyor. Artık ben de beni de kırmazsınız, teşekkür ederim diyor Derya Hanım. Çok uzun süre ama, yani ben hatırlıyorum, en az 4-5 aydır o şarkıyı çalmıyoruz. O kadar değil. Mesela ne bileyim 2-3 haftada bir çalınabilir. Bence bir sakıncası yok. 2-3 haftada bir çalınırsa ne olur değil mi? Mesela bu arada dikkatimi çeken bir şarkı var. Tülay Maciran çok istiyorsunuz. Vefasız mı ne? Özellikle Cezevi. Bakın o şarkıyı biraz erteleyelim Allah rızası için. Bu aralar çok o şarkı istiyorsunuz ya. Artık o şarkıyı bir hafta falan çalmayalım. Yani yeter, ben ezbere. Vallahi sabah kalktım dilime dolanmıştı ya. Normalde dinlemem ama dilime dolanmıştı ya. Sabah. O yüzden gerçekten bugün vallahi dilime dolanmıştı. Bak şaka yapmıyorum, hani espri falan olsun diye söylemiyorum. Yapmayın ya, rüyamıza giriyor. Radyo çalışmanın en kötü tarafı da o. Sevmediğin şarkıyı bile söylemek zorunda kalıyorsun. Peki bir araya gidelim, aradan sonra buradayız.

Derya Hanım'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel şarkı. Ben de bu şarkıyı gerçekten seviyorum. Bu arada İbrahim Rujolat'ın Doğu Beyazıt'ta olduğunu biliyor musunuz? Eğer bilmiyorsanız ben size söyleyeyim. Günaydın, iyi yayınlar dilerim öncelikle demiş. Sağ olun Filiz Hanım. Teşekkürler. Şöyle bakalım. Evet. İki mesaj okuyacağım bu arada.

gelelim. Filiz Hanım'a ne demiş bakayım, diyor ki hayatta bir insanı bulursun. Hayatı da bir insanda bulursun diyor. Aa, biraz ilk önce ne demek istiyor ya anlamadım diyebilir. Ömer Bey de kesin öyle diyecektir. Ama vallahi ben de anlamadım. Ama sonra jeton düştü. Tekrar anlatayım. Diyor ki hayatta bir insanı bulursun. Yani hayatın içinde diyor bir insanı bulursun. Hayatı da bir insanda bulursun diyor. Yani aslında hayatın içinde bir insan bulduğunda o insan senin hayatın olur, yaşam kaynağın olur demek istiyor. Doğru mu Filiz Hanım? Umarım doğru şey yapmış. İşte böyle bir mevzusun demiş. Ben de demiş Ömer Bey'e. Şarkı Civan Haco Nana şarkısı. Peki evet, bu şey KPSS veya YKS falan girenler oluyor. Paragraf sonra çıkıyor. Yukarıdaki cümle altı çizili cümlede ne demek istemiş? Öyle bir mesaj ama bence anlaşılır. İki kere okuyunca anlaşılıyor. Var mı sınava girecek olan bizi dinleyen? Tekrar paragrafı okuyabiliriz. Kısa ama etkili bir paragraf. Sezen Aksu'dan Ne Alarsın şarkısını Fatma Görce Geze, evet Görce Geze isimli kişiye istemiş dinleyicimiz. Sizden bu şarkıyı rica ediyorum demiş. Çalabilir misiniz demiş. Tabii ki de çalarız. Sizi şu an en güzel şekilde dinliyoruz. Peki en güzel şekilde nasıl oluyor mesela? Geçten merak ettim. GCŞ Ayşe yazıyor mu? Ayşe Hanım teşekkür ederiz. En güzel şekilde nasıl dinlenir mesela? Var mı önerisi olan? Ben şu şekilde daha iyi dinliyorum veya şu şekilde daha kaliteli dinleyebiliyorum diyen var mı aramızda? Varsa öyle biri lütfen yazsın. Radyoyu dinlemenin çeşitleri tabii ki de vardır. Derya Hanım diyor ki ben de teşekkür ederim. Mazlum Bey demiş. Karşılıklı anlayış içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum demiş tabii ki de. Çünkü siz öyle söyleyince üst üste istemek olmaz diyor. Evet aynen. Ama siz de bayağı uzun süre sonra istediniz. Gerçekten sevgili dinleyiciler sizden ricamız aynı şarkıyı üst üste istemeyin. Hem daha iyi oluyor, insanlar da sıkılıyor. Farklı şarkılar var. Şu an dünyada Allah bilir kaç tane şarkı var değil mi? Yani hepsini dinleyelim, hepsinden faydalanalım. Niye aynı şarkıya takılı kalalım ki?

Devam edelim kaldığımız yerden ve şimdi Cahide Hanım'ın mesajını okuyacağız. Tabii saatlerimize baktığımızda saatler 10.33'ü gösteriyor. Sizler de hala bize yazmadıysanız yazmanız mümkün. Hala yazılabilir ve sonra geç kalmamak adına bence şimdiden yazın. Çünkü sonra birikiyor mesajlar. Benim mesajım neden okunmadı, neden mesajım okunmuyor, neden şarkım çalınmıyor, bana özel mi yapıyorsunuz, kasten mi yapıyorsunuz diyenler oluyor bazen. Ya sizi tanımıyoruz etmiyoruz diye kasten yapalım. Bazen öyle yani gerçekten çıkıyor. O yüzden yazmayan varsa elini çabuk tutsun. Yoksa iş işten geçtikten sonra istediğiniz kadar yazın. Maalesef ki yoğunluktan size sıra gelmez. Peki şöyle yapalım. Efendim bu arada Elif Hanım da bizden bir şarkı istemiş, ona bakıyorum. Şarkıyı da bulduk, güzel bir şarkıya benziyor. Onu da listeye aldık, birazdan mesajını okuyacağız Elif Hanım'ın ve sonra şarkısını da çalacağız. Peki 0472 312 3007 WhatsApp hattımız üzerinden yazabileceğinizi hatırlatalım. 0472 312 3007 WhatsApp, Instagram Radyo Doğa Beyazıt hesabından da yazabileceğinizi söylemek istiyorum ve Cahide Hanım'ın mesajını okuyalım, sonra bir araya gideceğiz. Hatta şöyle yapalım, Cahide Hanım eşi Savaş Bey için bu şarkı istemiş, bir şarkıyı dinleyelim sonra gelelim mesajı okuyacağım. Çok kısa bir ara. Evet.

0: Efendim dinlediğimiz Aras Ardalan Mabo Çiye şarkısını Cahide Hanım eşi için istemişti. Hemen bakalım ne demiş bizlere. Diyor ki günaydın Mazlum Bey diyor. Hayırlı sabahlar, teşekkürler, sağ olun. Güzel haberler alacağımız mutlu bir gün olsun demiş. İnşallah hepimiz için diyelim tabii. Mazlum Bey diyor sizden diyor eşim Savaş Polat için Mabo Çiye şarkısını istiyorum. Çalarsanız çok sevinirim, şimdiden teşekkür ederim demiş. Şarkıyı çaldık zaten ve... bakalım başka neler var. Saatler 10.39 olmuş bile. Bizler kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki mesaj okuyalım mı? Evet, iki mesaj okuyacağız. Sema Hanım sizdeyiz. Sema Hanım gelmedi. Tekrar.
1: Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar diliyorum size. Günaydın Ferhat'ım, seni çok seviyorum, çok çok öpüyorum. Kendine çok çok iyi bak. Devrim Çelik'ten güzel bir şarkı çalarsanız Ferhat'ım için çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Evet, Devrim Çelik dinleyeceğiz. Bunu da Sema Hanım kardeşi için istiyor. Selamun aleyküm, iyi yayınlar demiş Emin Bey. Sağ olun, sizi dinliyoruz demişler. Hani Baba Tur Ağrı Iğdır servisi olarak ve diyor ki bizim yolcularımız için diyor güzel bir parça çalarsanız sevinirim diyor. Tamam, o zaman İlhan Kaptan'a sesleniyoruz. İlhan Kaptan biraz sesi aç, sana zahmet, bu şarkıyı size de gönderiyoruz. Emin Bey başta sizlere, İlhan Bey'e, artık ezberledim kaptanınızın ismini ve tüm yolcularınıza gelsin. Güzel şarkıdır, buyurun.

Evet, sırayla gidiyoruz dedik ya ve şimdi geldik Elif Hanım'a. Bakalım Elif Hanım bize ne demiş. Bu arada Instagram'dan da yazanları görüyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Bu işleri sırayla gerçekleştiriyoruz. Evet, Yaren Hanım dedik ya size güzel bir şarkı göndereceğiz diye. İşte o şarkıyı şimdi göndereceğiz. Erzurum'a yakışır bir şarkı gönderelim. Peki, şöyle hemen. Neredeyiz? Elif Hanım'dayız dedik. Elif Hanım ne demiş? Bize diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydınlar demiş. Günaydınlar size de. İyi yayınlar diliyorum demiş. Kolaylıklar sizinle olsun demiş. İnşallah hepimizle olsun. Bugün sizden diyor Ozan Manas'tan bir fesleğen olur sesin şarkısını rica ediyorum demiş ve de şimdiden teşekkür ederim demiş. Şarkınız liseye alındı geliyor Elif Hanım. Ondan sonra devam edelim. Yaren Hanım ne demiş? Yaren Hanım diyor ki Mazlum Bey diyor doktor yanına girdim. Sizi o sırada mesajı görmüşsünüz diyor. Aynen öyle. Yaren Hanım şöyle dedim ki dedim Erzurum'da bile dinleniyoruz dedim. Teşekkür ederim dedim. Ondan sonra dedim Erzurum serindir şimdi kesin değil mi? Yaren Hanım dedim. Bir de dedim size güzel bir şarkı göndereceğim dedim. Evet, özeti böyleydi. Şimdi o şarkıyı göndereceğiz. Ondan sonra iyi yayınlar. Yıldız Tilbe'den çat kapı çalar mısınız demiş. Çalarız herhalde. Ondan sonra kolay gelsin abim. En iyi dinleyicilerden benim diyor. Muhammed bizim en iyi ve en kaliteli ve en daha ne diyebiliriz? En aktif ve en enerjik dinleyicimiz. Muhammed Alkan'a da selamlar olsun Türk Telekom çalışanlarından. Evet, Erkan Batur istemişti bu şarkıyı. Dinleyelim, hemen sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım kimler neler yazmış.

0: Devam edelim.
1: Naze, naze, naze tu gulamani. Naze, naze roni açavemni.
0: Bakalım Muhammed Alkan ne demiş bize. Diyor ki eyvallah her zaman diyor sen bizi övüyorsun diyor. Överim tabii hak ediyorsun ama. Biraz da biz radyo dinleyenler övsün seni diyor. Evet. Ama şöyle bir şey var Muhammed, işte o övgü mesajı da ben okuyorum ya, böyle tuhaf oluyor yani. O yüzden yayına katılıp kendi sesinizle övmeniz gerekiyor. Günaydın Mazlum Bey, iyi yayınlar demiş Sevda Hanım, teşekkürler. Bugün çalacağınız en güzel Kürtçe şarkı benim canımın içi Ferhat'ıma gelsin diyor. Teşekkür ederim, iyi yayınlar demiş. Tamam, birazdan çok güzel bir hareketli şarkı çalacağım, o zaman onu göndereyim. Ondan sonra bir dinleyicimiz diyor ki merhabalar Mazlum Bey, sıradaki şarkı Aslan abim Yusuf İldene gelsin diyor. Selamlar demiş. Teşekkür ederiz. Bakayım isminizi görebilir miyim? Miraç Berke. Peki Miraç Bey, teşekkür ederiz. Ondan sonra Veysel Mutlu Aşkın Yalan şarkısını istiyorum. Günaydın abi demiş İsmail Özer. Eyvallah İsmail, göndereceğiz tabii ki de. Bakayım Muhammed ne demiş? Muhammed diyor ki katılırız

Muhammed'i bekliyoruz. Evet, Muhammed gelsin. O internette dizi film izleyelim. İşkence oluyor. O internet çok kötü ya. Vallahi bizim internet var ya. Yani nasıl bir internet ben çözemedim yani. Altyapı çok kötü. Teşekkür ederim abi. Geleceğim ziyaretine diyor. İnşallah. Tamam Muhammed, bekliyorum. Sen gelene kadar bu şarkı da sana o zaman armağan olsun. Bu şarkıyı Muhammed Alkan'a da göndermiş olalım. Bir de kimdi? Erkan Batur istedi. Yok, pardon, Yavuz Oruç istedi. Yavuz Oruç istedi.

Devam edelim, bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. Saatler 10.57'yi gösteriyor. Birkaç mesaj okuyalım, sonra araya gidelim. Hemen şöyle bakalım, aynı mesajı göndermiş galiba. Sıradaki şarkı Aslan. Miraç Bey, aynı yerden yazmışsınız. Hem WhatsApp'tan hem Instagram'dan. WhatsApp'taki mesajınızı yeni gördüm. Yok, Mazlum Bey, bakayım. Çok sıcaktı burada diyor. Şarkı içinde teşekkür ederim demiş. Demek ki Erzurum sıcakmış ya. Vallahi ben serin sandım yani. Dedim herhalde serindir şimdi. Evet, Aleyna Hanım burada diyor ki merhabalar Mazlum Bey demiş. Kolay gelsin, sağ olun. Ben Kıvırcık Ali'den Diyardan Diyara şarkısını canım babacığım Hakan Polat'a, abim Savaş başta Hakan Polat babası için olmak üzere diyor. Bir de kardeşim Savaş Polat abime, kardeşim Muratcan Abbasoğlu için istiyorum. Teyzelerim Saime, Ayşe, Latife, Naime için de gelsin demiş. Tamam, gönderelim. Bir de diyor ki Mazlum Bey size bir şey soracağım diyor. Sizin diyor radyoda neden diyor gece birden müzikler arabesk oluyor? Bizi bunalıma sokuyor diyor. Ya şöyle söyleyeyim, bizim saat nasıl desem, yani saat 11'den sonra ya da 12 falan civarı genelde arabesk giriyor. Ondan sonra genelde slowlar çalıyor bizde. Yani akşam da slow çalması gerekiyor bence yani. Çünkü şeyde gecenin bir vakti hareketli çalması da doğru olmaz. Ama çok ağır arabesk dediğiniz şeyler gecenin çok geç saatlerinde giriyor. Onu da söyleyelim. Ama yani maalesef gece hareketli çalamayız. Öyle bir şeyimiz var. Ama ağır arabesk şarkılar genelde gecenin çok geç saatlerinde giriyor. Eğer siz baya baya geç dinliyorsanız o zaman denk gelmeniz gayet normal. Çünkü onun da bir alıcısı var. Yani genelde geç saatlerde uykusu kaçanlar, bunalımda olanlar o saatlerde arabesk dinliyor ve genelde çoğu radyoda da öyledir. Biz de o şekil yapıyoruz. Peki, teşekkür ediyoruz güzel önerilerinizden dolayı ve şarkımızla devam edelim.

Devam edelim, devam edelim. Hemen bakalım mesajlarınıza. Bu arada arkadaşlardan bilgi aldım. Aleyna Hanım gece saat 4'e yakın falan arabeskler giriyormuş. Siz 4'te radyo dinliyor musunuz ya valla? Günaydın Mazlum Bey. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz diyen Ramazan Bey. Teşekkürler. Şöyle bakayım. Şevket Doğan'dan diyor. Kar yağıyor şarkısını istiyorum demiş. Eğer yoksa da Kibariye'den diyor. Kar yağıyor şarkısını olsun diyor. Bu sıcaklara kavrulan herkese gelsin diyor. Ondan sonra Allah'a emanet olun demiş Ramazan Bey. Valla inşallah serinletir bizi ya. Kar çok sevmem normalde ama artık o duruma geldi. Kar bekliyoruz sıcaklardan dolayı. Peki bir bakalım inşallah ikisinden birinden buluruz Ramazan Bey şarkıyı. Elif Hanım sizin şarkınız geldi.

eser burcu burcu kokar mehşer kıskancından rüzgar uçur yamacından topuğundan başucundan.

Efendim devam ediyoruz. Günün en mağdur ve en haklı dinleyicisi Ayşe Hanım'ı ilan ediyorum. Çünkü gerçekten haklı şarkısı. Geç geldi mesajı da çok geç okundu. Niye? Çünkü yukarı gitmiş mesajı. Ben normalde onu gördüm sırasına göre dikkat edecektim ama öyle olmadı. O yüzden günün mağdur ve haklı dinleyicisi Ayşe Hanım'a iki şarkı göndereceğiz. Bir tanesini ben göndereceğim. Bir tanesi de kendi istediği şarkıyı göndereceğiz Ayşe Hanım'a. Peki devam edelim. Şöyle hızlı bir şekilde devam edersek eğer neler var neler demişsiniz bizlere bir Ayşe Hanım'ın mesajıyla devam edelim. Çünkü Ayşe Hanım şu an mağdur ve haklı konumda olduğu için ne yaparsa haklı. Günaydın Mazlum Bey demiş. Günaydın, iyi yayınlar dilekleriniz için teşekkür ederim. Rica etsem diyor Ceylan'dan Hazalım şarkısını çalar mısınız diyor. Tabii ki de çalarım. Şimdiden teşekkür ederim demiş ve... Diyor ki Derya'ya armağan etmek istiyorum demiş. Peki arkadaşı Derya Hanım'a istiyor. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz demiş. Hoş bulduk, teşekkürler. Bayağı geç oldu ama mesajınızı yeni okuyabilirim. Diyor ki Mazlum Bey diyor, bilseydim telefonunuzu, mobil veri kullandığınızı diyor söylerdik diyor. Nereden biz bilelim diyor haklı olarak. Olsun, siz arada bir yoklayın. Ya işte internetiniz açık olabilir mi? Bilmem şöyle böyle falan diyebilirsiniz. Diyor ki Mazlum Bey bir şey soracağım diyor. Ya diyor ben o kadar erken yazmama rağmen diyor niye bu kadar geç mesajım okunuyor? Bu sefer de ben biraz sabırsızlık yapacağım diyor. O sizinki sabırsızlık değil. Sizinki haklılık, ben size söyleyeyim yani. Gerçekten haklısınız. Ramazan Yegül. Ramazan Bey maalesef şarkıyı bulamadım. Ne ondan ne bundan. Hiç kimse de yok yani. Maalesef ki. Günaydın Mazlum Bey diyen Güner Hanım. Günaydın size de. Devrim Çelik'ten bir şarkı istemiş. Birazdan şarkı gelecek diyelim. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrardan. Evet merhabalar. İyi yayınlar Mazlum Bey. Ben Aslı diyor. Sıradaki parça Canım Bir Tanem, Hakan Polat ve de Muratcan Abbasoğlu için, bir de Savaş Polat için istiyorum demiş. Hemen bakalım. Akşam radyo süper çalıyor demiş. Al işte bak, Aleyna arabesk istemiyor demiş ama arabesk değil ki, Slav çalıyor. Aksine benim hoşuma gidiyor demiş. arabesk parçalar diyor, devam diyor. Valla şöyle söyleyeyim, arabesk değil. Eğer akşamdan bahsediyorsanız, çünkü slow çalıyor. Ama saat 4'te açıyorsanız, dinliyorsanız, evet o zaman arabesk çalıyordur ve haklısınız. Aleyna Hanım biraz slow iyidir ya, ruha iyi gelir. Tabii biraz bunalıma sokuyor ama yapacak bir şey yok yani. Peki efendim. Günün mağdur ve haklı dinleyicisi Ayşe Hanım'ın istediği şarkıyı dinlemeden önce bir mesaj daha göndermiş. Onu da saniyesinde okuyalım yoksa şey yapacak. Ben bana hak verdiğiniz için çok teşekkür ederim diyor ama öyle yani gerçekten. Bunu birkaç kez yaşamış diyor. Haklısınız. O neden oluyor? Çünkü mesela siz mesaj atıyorsunuz ya şu şarkıyı istiyorum diye. Hemen sonrasında başka bir mesaj gönderdiğinizde yukarı gidiyor ya, gözden kaçıyor. Yoksa size bilerek yapmıyoruz yani. Ama bir tane şarkı daha göndereceğiz.

Efendim Yakup hocamız gitmiş video çekmiş. Yani yeni gördüm bu arada. Instagram'da beni de etiketlemiş. Sağ olsun diyor ki sabahların neşesi. Radyo Doğu Beyazıt ve Mazlum Günhan teşekkürler demiş. Video paylaşmış. Videosunu ben şimdi indireceğim. Eğer indirebilirsem. Çünkü Yakup hocanın hesabı gizli olduğu için radyoda göremiyoruz. Ben kendi hesabımdan indireceğim. Sonra radyoda paylaşacağım sizler de görün diye. Sizler de video, fotoğraf ne varsa gönderebilirsiniz bizlere diye söyleyelim. Peki o zaman şöyle yapalım. Özlem Hanım bu arada aramızda. Özlem Hanım diyor ki sizin Instagram hesabınızı bulamıyorum demiş. Bir de kızı Beyzanur Özcan için bir şarkı istemiş ama maalesef bu arada günaydın kardeşim demiş. Günaydın. Maalesef neydi? Blok 3'ün o şarkısı bizde yok. Fakat şöyle isterseniz başka bir Blok 3 şarkısı gönderelim kızınıza. Seve seve. Instagram'da da bizi bulamıyormuş dinleyicimiz. Şöyle yapalım isterseniz. Ben size şöyle bir mesaj göndereceğim birazdan Instagram'dan bir nokta göndereceğim. O mesajı gördüğünüzde direkt zaten Instagram hesabımızı da bulmuş olacaksınız. Peki öyle yapalım. O zaman şöyle yapalım bir kaç mesaj daha okuyalım sonra araya gideceğiz. Hemen şöyle bakalım kimin mesajıyla devam edeceğiz. Bakayım. Şule Hanım sonra Sarı Kabadayı'dan hala seviyorum şarkısını istiyorum size de gelsin yayınlar diyor demiş. Teşekkürler Şule Hanım çok da güzel bir şarkı ve sanatçıyı da seviyoruz. Soner Sarı Kabadayı iyi ki var diyelim ve birazdan o şarkı da gelecek. Ondan sonra başka böyle şimdilik bir Çat Kapı şarkısını dinleyelim. Hemen sonrasında Nurullah Demirci gelecek bunu da Sevda Hanım'a ve kardeşi Ferhat Bey'e göndereceğiz. Evet devam.

Efendim Özlem Hanım size Instagram hesabımızdan bir nokta gönderdik. Oradan hesabımızı bulmanız için umarım bulursunuz. Ondan sonra şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Kimler neler demiş bizlere. Özlem Hanım bir şey daha yazmış. Diyor ki tamam çok iyi olur. Teşekkür ederim demiş. Rica ederiz biz teşekkür ederiz. Şarkıyı listeye alıyorum. Blok 3'ten güzel bir şarkı kızınız Beyza'ya göndereceğiz. Hiç merak etmeyin. Şimdi bir bakalım ne kadar mesajımız varmış. Mesajlarımızı bir kontrol edelim. Birikmiş mesajlarımız tabii ki var. Saime Hanım'ı görüyorum. Bir dinleyicimizi görüyorum. Sırayla gidiyoruz bu arada sevgili dinleyiciler. Bazıları mesajım neden okunmadı diyor da sırayla olduğu için olabilir. Onu söyleyebiliriz. Peki iki mesaj okuyalım. İki mesajdan hemen sonra araya gideceğim. Efendim bir dinleyicimiz diyor ki merhabalar iyi günler sizden grup yorumdan Misil şarkısını efendim o şarkı bizde yok dün öğleden sonraki yayında da istediniz yok bir arkadaş yok deyince diğerinde de yok ama o zaman Mazlum abi diyor senden evet şöyle bakayım o zaman Mazlum abi Serdar Ortaç haber gelmiyor yardan şarkısını çalabilir misiniz diyor çalarız tabii ki de çalmaz mıyız birazdan geliyor teşekkür ediyorum Mazlum Bey uzunca bir zamandır bu şarkıyla devam edelim ben yine evet bakayım takıntı diyor bizden istemeyin de aynı şarkıyı üst üste ama sıkıntı yok istediğiniz kadar dinleyebilirsiniz şarkının suyunu çıkarana kadar dinlemek serbest ama bizden her gün istemeyin olur mu böyle haftada bir veya iki kere isteyebilirsiniz sıkıntı yok ama her gün isterseniz çalmayız, kabul etmiyoruz. Evet, o zaman bu şarkıyı Elif Hanım'a da gönderelim. Bir de Ayşe Hanım'a da bir şarkı gönderecektik ya. Onu bu şarkı ile göndermiş olalım.

Evet, devam edelim. Zinet Hanım diyor ki Mazlum Bey neden hiç cuma günü programınız yok? Hep soracağım diyor, unutuyorum. Neden cuma günü yoksunuz diyor. Cuma namazına gidiyorum o yüzden. Şaka bir yana bizim cuma günü başka bir yayınımız olduğu için benim yayınım o gün yok maalesef. Cumanın bereketi var. İlçe müftülüğümüz tarafından o hazırlanan, organize edilen ve sunulan bir program. Onu da dinleyebilirsiniz. En az benim program kadar güzel diye düşünüyorum. Yani kısacası o saatlerde başka bir program olduğu için yapmıyorum. Günaydın Mazlum Bey. Bugün güzel parçalar bana gelsin diyor. Modum çok düşük, iyi gelir bana diyor. Belki diyor. Valla Zinet Hanım bu aralar çoğu insanın modu düşük. Yani şimdi kime sorsanız o durumda. Dolayısıyla böyle bir durum da var. O yüzden umarım şarkılar iyi gelir ama biraz bu aralar bir şey olmuş. Gökyüzünde hareketlilikler var diyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama umarım ondandır, geçer sonra. Merhabalar, Ahmet Kaya'dan bir şarkı istiyorum. Bacılarıma gelsin, iyi ki varlar demiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Şarkıyı göndereceğim elbette sizlere de. Ve ne yapalım biliyor musunuz? Bu şarkıyı... Kime göndereceğiz? Tabii ki Beyza Nur'a gönderiyoruz. Bir de kendini madem iyi hissetmiyorsa Zinet Hanım size de gönderelim. Ramazan Bey diyor ki tamam o zaman sana bırakıyorum. Evet, hangi şarkı varsa siz seçimi bırakın diyor. Serindeten şarkı. Vallahi Ramazan Bey çok güzel bir şarkı istemişsiniz ama bulurum ben. Benden ister, benden sorulur o şarkılar. Bir bakayım, çok güzel bir şarkı göndereceğim. Serinleten ama bak. Sonra demin üşüyorum Mazlum Bey orada. Bak Ramazan Bey. Geliyor.

Bizi Ağrı'da dinleyen dinleyicimiz varmış ama Ağrı'da biz çekmiyoruz normalde. İnternet üzerinden mi dinliyorsunuz? Aramıza da yeni gelmişsiniz, hoş gelmişsiniz. İsminizi de söylerseniz en azından kiminle muhatap olduğumuzu, tanıştığımız kişinin kim olduğunu da bilmiş oluruz. Shakiro'dan da bir şarkı istemişsiniz. Shakiro'nun en güzel şarkısını size göndereceğim. Bizde Shakiro'nun zaten 3 tane şarkısı var. Üçünden en güzelini, en özelini, en iyisini sizlere atacağız sevgili dinleyicimiz. Şöyle bakalım. Bu arada Ramazan Bey sizin için böyle kış havası değil de yani nasıl desem böyle ferahlatacak, böyle sanki deniz kenarında esiyor her şey güzel, yeşillikler arasında kafanızı dinliyormuş gibi hava oluşturacak bir şarkı bulduğum, o şarkıyı göndereceğim efendim. Peki o zaman ne yapalım? Çok uzatmadan harika bir şarkı dinleyelim. Bir de dinleyicimiz bu arada bize bir radyo videosu göndermiş. Teşekkür ediyoruz diyor ki kolay gelsin demiş. Sağ olun sizlere de kolay gelsin diyor. Ağrı'da bile sizi dinliyoruz demiş. Tabii ki de Ağrı'da dinleyeceksiniz. İnsanlar Avrupa'da dinliyor yani. Avrupa'da bile dinleyenler var yani. Siz ne diyorsunuz? Adam Afrika'da dinliyor. Vallahi Afrika'da mesaj gönderen bile var. Yani inanmayan varsa gelsin şey yapalım. Göstereyim yani. Afrika'da bile adamlar mesaj gönderiyor. Siz Ağrı'da dinlemişsiniz. Lütfen şey yapmayın yani. Peki Ağrı'da dinleyen dinleyicimiz nasıl dinliyorsunuz? İnternetten mi yoksa radyodan mı? Merak ettim vallahi. Radyoda dinlenemiyor benim bildiğim. Ramazan Bey bu size özel bir şarkıdır. Lazım.

0: kaçalım göçen kuşlar gibi senle acilinden. Lazım kafa tatili, kaçalım göçen.
1: Harbiden bana da lazım ya tatil. Bu aradan bizi güya dinleyen bir dinleyicimiz vardı. Bulamadık. Kaçmış mı? Ne olmuş? Vallahi çözemedim. Selam günaydın. Sera'daki Mem Ararat'tan bir parça diyor. Canım eşim. Şöyle bakayım. Zülfinaz'a gelsin diyor. Ve çocuklarım. Şöyle bakalım. Evet. Evet, Adem ve de Ensar'a da gelsin. Adem mi demek istemiş herhalde, bilemedim. Şelale Park müşterilerine de gelsin demiş. Erkan Sola, teşekkür ederiz. Fakat şöyle bir durum var, maalesef artık veda edeceğiz, az kaldı. O yüzden sıradaki şarkılardan biri gönderelim, olur mu? Biraz erken yazsaydınız tabii ki de gönderirdik sizlere. Mazlum Bey, benim bahsettiğim gece 1 gibi ama diyor siz sabah saatlerine sabaha yakın daha ağır deyince diyor merak ettim dinleyeceğim diyor. Kendinize o kadar şey yapmayın ya, işkence çektirmeyin yani. Valla gece 1'e yakın tabii ki arabesk çalar. Çalar çünkü dediğim gibi o saatlerde arabeskçiler dinliyor genelde. Siz niye o saatte dinliyorsunuz? Bir de o saatte de harekete girmez yani. Zor olur. Ama merak ettim. Gerçekten dinleyecek mi diye. Aleyna Hanım saat böyle 4, 5, 3. O zamanlarda bir açın. Merak ettim. Hatta yarın bize haber verin. Hatta o gün video çekin. Gecenin bir vakti. Şeyde radyonun radyo, size radyo varsa balkona koyun. Video çekin, insanlar desin bu ne yapıyor ya desin. Allah, gecenin bir vakti radyo dinliyor. Rüyasında radyo mu gördü falan diyecekler en son herhalde. Peki uyur gezer var ya, bir de uyur dinler olur herhalde. Radyo kalkmış herhalde, yazık ya diyecekler. Uyur dinler olmuş. Peki evet, uyur dinlemek lazım. Bence uyur dinlemek daha iyi. Uyur dinler olmak en iyisi.

0: Sevdiğinin gözü yaştı. Şimdi söyle bana arayı kim açtı? Kaldık yayan. Bir sebebi vardır artık aman bir.
1: Evet, devam edelim. Veysel Mutlu, aşkın yalan diyecek. Bu arada Arı'dan dinleyen falan da yokmuş. Anladığım kadarıyla dinleseydi o kadar seslendik. Şey yapardım. Ne yapalım? Esma Nur'a bakalım. Esma Nur, bakayım ne demiş bize. Esma Nur, Esma Nur dur. Mesajını okumadan önce şu şarkıyı sileyim. Unuturum ben sonra. Şöyle yapalım. Şöyle yaparsak, böyle de yaparsak gider. Aynen. Esma Nur'a bakayım. Esma Nur bize ne demiş acaba? Esma Nur diyor ki:
2: Merhaba Mazlum abi. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sıradaki parçayı çok sevdiğim abişim Muratcan Abbasoğlu için gelsin ve amcam Hakan Polat için gelsin. Size de gelsin.
1: Gelsin be Esma Nur, gelsin. Sana da alkışlar gelsin Esma Nur. Alkışlar senin için.

Evet, Güner Hanım istemişti. Bizler çalıyoruz, saatler yavaş yavaş veda zamanımıza doğru ilerlerken bakayım bu kimmiş? Hasan Bey, Hasan Cin ne demiş? Diyor ki merhabalar efendim, kolay gelsin diyor. Sağ olun, teşekkürler. Sıradaki parça bana da gelsin diyor ve Şakir olursa güzel olur diyor. Şakir kim ya? Şakir'dan mı bahsediyorsunuz Hasan Bey? Bu şarkıyı da gönderelim size.

Hasan Cin, valla maalesef ki biraz geç geldiğiniz için Shakiro dinleyemeyeceğiz ama birazdan çalacağımız tüm güzel şarkıları size gönderelim. Yarın da biraz erken yazarsanız Shakiro'dan güzel bir şarkı dinleriz. Mazlum Bey diyor, son şarkıya ben de ortak olmak istiyorum. Şimdiden yerimi alayım diyor. Bana ve eşime gelsin diyor Cahide Hanım. Tamam Cahide Hanım, o zaman son şarkıyı en başta size ekliyoruz. Yaren Hanım diyor ki, Mazlum Bey ben de yoldayım, Doğubest'e doğru geliyorum, mümkünse diyor programdan sonra diyor bol bol arabesk koyun diyor, bunalımdayım, hayat zor diyor, dertler bitmiyor ki diyor. Valla zor hayat, tabii ki zor ama şöyle bir şey var, biz de sabah arabesk çalamıyoruz, o çalsak bizi taşlarlar yemin ederim. O yüzden size hareketli şarkılar gönderelim, biraz kendinize belki getirir sizi. Hemen zaten saat 1'de üniversite tanıtımı var. 2'de de sizin eski iş yerinizden insanlar geliyor. Onlar belki moralinizi düzeltir. Çok teşekkür ederim Mazlum Bey, Güner Hanım demiş. Tüm sevip de kavuşamayanlara gelsin. Özellikle Zinet yeğenime gelsin diyor. Peki Zinet Hanım'a özel bir şarkı göndermiştik galiba, öyle hatırlıyorum. Ama yetmediyse Zinet Hanım hala kendime gelmedim derse bu şarkıya da ortak edebiliriz. Evet, Şule Hanım buradadır eminim ve şimdi istediği şarkıyı dinliyoruz. Ne diyor? Bu evde ben kiracı da değilim, davacı da değilim. Çekip giderim diyor. Şarkının tam sözü hatırlamıyorum ama güzel şarkı. Geçme.

0: değilim.
1: Hala
0: seviyorum dedi. Soner Sarıkabadayı bir dinleyicimiz diyor ki abi neden bizim şarkımızı çalmıyorsun? Herkesin şarkısını çalıyorsun ama bizim şarkımızı çalmıyorsun demiş. Efendim iki saat size seslendim. Burada mısınız? Ağrılı ağrılı dinleyicimiz. Hey burada mısınız dedim. Siz cevap vermediniz. Ne yapayım yani? Şarkınızı o yüzden sildik. Yarın bekleriz artık. Kolay gelsin. Ben de son şarkıyı istiyorum. Mazlum Bey sizi zevkle dinliyorum demiş. Kim demiş? Bakayım. Ayşe Hanım demiş. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Evet, ne yapıyoruz? Araya gidiyoruz. Aradan sonra geliyoruz. Ne yapıyoruz? Hangi şarkıyı dinliyoruz? Efendim, aradan sonra Ahmet Kaya'nın güzel bir şarkısıyla veda ediyoruz. Son şarkıya ortak olmak isteyenler ben de istiyorum demeleri yeterli. Şu anda Cayda Hanım, Ayşe Hanım kendi adını yazdırdı. Ondan sonra dinleyicimiz Ağrı'dan dinleyen dinleyicimiz kabul ederse eğer şayet onu da listeye ekleyelim. Çünkü şarkısını çalamadık maalesef. Veda ediyoruz çünkü artık.

0: Efendim devam edelim, daha doğrusu bitirelim artık. Bir dinleyicimiz şöyle demiş, diyor ki inşaat ekibi hepsi sizi bekliyor ya demiş. Hepsinin çayı hazır, sizin Shakiro Dengbej parçasını açmanızı bekliyorlar. Tamam, bak inşaatçılarsa açarız ya. Çünkü o kadar sıcakta bunalım bir havada çalışıyorlarsa bize de açmak düşer. Tamam, sıkıntı yok. Zaten Hasan Bey de istemişti. O zaman birazdan şey yaparlar. Şarkı listesi güncellendi. Birazdan gelir size, bulur o şarkı. Yaren'in diyor ki Mazlum Bey diyor... Burada herkes diyor bunalımda diyor, eğer diyor arabesk açarlar açarsanız diyor ellerinizi öperler diyor. Yok ya vallahi Aleyna Hanım gece bile arabesk çalmasından rahatsız yani. Şimdi öyle insanlar da var aramızda, o yüzden herkes arabesk sevmiyor. Evet Sevim Hanım çok sever beni diyor, çok dobra bir kadın diyor. Peki saat 2'de yayına geldiğinde siz de eşlik edersiniz. Sayma Hanım ne demiş? Ay Sayma Hanım diyor ki günaydın Mazlum Bey demiş, günaydın sağ olun. Rojda'dan bir şarkı istemişsiniz ama maalesef ki veda ediyoruz artık. Oğlum diyor Muratcan Abbasoğlu'na istiyorum. Onu çok seviyorum demiş ve de kalbim evladım manet ediyorum demiş. Size de çok teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Bu son şarkıyı o zaman size ve oğlunuza da gönderelim. İnşaatçılar az kaldı. Şarkınız geliyor. Şarkınızı çalacağız efendim. Peki son şarkıya ortak olmak isteyen herkese gönderelim. Bana da ayrılan sürenin fazla sürenin sonuna geldik. Saatlerimiz tam 12'yi gösteriyor. Benden bugünlük bu kadar. Ahmet Kaya'dan hemen sonra Shakiro geliyor. Hasan Bey size de armağan olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte ben yine buradayım. Saat 13'te üniversite tercih zamanı, biliyorsunuz. Üniversiteyi tanıyoruz. Ağır İbrahim Çaçan Üniversitesi'ni, Meslek Yüksekokulu'nu tanıyoruz. Hemen sonrasında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sizlere spor hakkında bilgi verecek.
1: Başka bana yerle güdür, de görün neylemişem, yürekim yük yüpedik, de

Esmere iye de cuma birine mahal şanda da bile etle iye de tema emirra ekliye mahal iye Azey iye de kele gaga gözle goy gerçin az gün az nirune nüzel

0: İyi günler Eda Hanım. Bankanızdan arıyorum. Düzenli ödemeleriniz dolayısıyla ödül kazandınız. Cep telefonunuza gönderdiğimiz şifreyi alabilir miyim lütfen?
1: Bir saniye lütfen. 14.
0: 14.
1: 15 11.
0: 15 11. Teşekkür ederiz Eda Hanım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
3: Emniyet problemlerinden arıyorum.
2: Hesabım şifresi 14 15 11.
4: 14 puan kazandım.
2: Eda Hanım şifre 14 15 11.
5: Eda Hanım şifre 14 15 11.
0: Teşekkür ederiz Eda Hanım.
6: Ödül kazandığınızı söyleyerek veya sizi korkutarak şifre, hesap ve kart bilgilerinizi ele geçirmek isteyenlere kanmayın. Dolandırıcılık mağduru olmayın. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: 24 saat boyunca sıfır reklam, kesintisiz müzik. En sevdiğin şarkıları dinlerken reklamlara maruz kalıyorsan doğru yerdesin. Çünkü Radyo Doğu Bayazıt'ta reklam yok, sadece hit müzik var. Günün her saati en sevilen şarkılar burada. Radyo Doğu Bayazıt, müziğin hiç susmadığı yer. Bu da bizim reklamımız olsun.
1: ...112 acil çağrı merkezlerine gelen aramaların yaklaşık %68'ini asılsız çağrılar oluşturuyor. Adres sorma, telefon deneme, arayıp kapatma gibi yapılan gereksiz aramalar ve asılsız ihbarlar... ...acil yardım hizmetlerinin ulaştırılmasında zaman ve emek kaybına neden olmaktadır.
2: 112'ye yapılan tüm çağrılar kayıt altına alınıyor. Asılsız ihbarlara ise maddi yaptırım uygulanıyor.
1: İhtiyacı olanların anında ulaşabilmeleri ve her an kendimizin de acil yardıma ihtiyacımız olabileceğini düşünerek sadece acil durumlarda 112'yi arayın.
3: O kadar çok su içiyorum ki sanki suya dönmüyorum. Son günlerde gündüzleri sık sık geceleri de uykudan uyanıp tuvalete gidiyorum.
4: İştahım arttı ama yine de zayıflıyorum.
5: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, erişkinlerin bir hastalığı olarak bilinir ama çocuklarda da görülür. Diyabetli çocuklar birdenbire çok su içmeye, sık idrar yapmaya ve kilo kaybetmeye başlarlar. Okulda ise sürekli tuvalete taşınırlar. Diyabet tanısı gecikirse sık ve zor nefes alırlar ve ağır bir tablo ile hastaneye yatabilirler. Çocuğunuzun diyabet olabileceğinden şüpheleniyorsanız vakit geçirmeden bir hekime başvurun. Diyabetli çocuklar.
1: Gündemdekiler, kültür sanat, eğitim, sağlık ve daha fazlası. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı başlıyor.
6: Efendim herkese merhaba, Tercih Rehberi programıyla karşınızdayız. Bu hafta tabii tercih süreci devam ediyor. Biz de bu bölümde, bu yayında sizleri bilgilendiren bir yayın yapmak istedik. Özellikle hem öğrenciler hem aileler bu konuda çok fazla işte merak ettiği durumlar oluyor. Hangi üniversite ne kadar imkan sunuyor gibi. Biz de olabildiğince ulaşabildiğimiz üniversiteleri sizlerle birlikte tanımaya çalışıyoruz. Tabii üniversitelerin yanı sıra üniversitelere bağlı olan meslek yüksekokullarını da tanıyoruz ve bizim aslında ilçemiz için çok iyi derecede olduğunu düşündüğümüz, hani aslında ilçemiz için önemli bir yerde olduğunu düşündüğümüz meslek yüksekokulumuzu da tanıyacağız. Ahmet Hani Meslek Yüksekokulu'ndan Müdür Yardımcısı, Doktor Öğretim Üyesi Necati Erkem hocamızla birlikte bu programı sizleri bilgilendireceğiz. Tabii Ahmet Hani Meslek Yüksekokulu epey bir zamandır faaliyette ve öğrencilere çeşitli bölümlerde eğitim vermekte ve bizler bu konuda kendilerine soracağız ve yakından tanımaya çalışacağız. Ama öncesinde Necati hocamıza bir merhabalar diyelim, hoş geldiniz diyelim.
7: Merhabalar Mazlum Bey, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
6: Hocam görüşmeyeli nasılsınız, nasıl gidiyor çalışmalar?
7: Tabii ki yoğun geçiyor Mazlum Bey. Hı hı. Koşturmaca, idari görevi vermiş olduğu evet. Ayrıca bir iş yükü var tabii ki. Hı hı. Hem de kendi alanımla, bölümümle alakalı koşuşturmacalardan dolayı biraz yoğun geçiriyoruz diyebiliriz.
6: Evet, Allah kolaylık versin tabii. Diğer tüm hocalarımıza da aynı şekilde. Şimdi okulumuz epey bir süredir açık dedik ama epey bir süre demek ki yetinmeyeceğiz. Ne zaman kurulduğunu soralım. Ne zaman faaliyetlerine başladı ve şu an ne durumdayız?
7: Tabii ki. Hepsinden bahsedeceğiz inşallah.
6: Bu arada bir de sizi tanımak istiyoruz.
7: İzniniz olursa. Evet. Tabii geçen sene de sağ olun konuk almıştınız beni ama yeni dinleyicilerimiz. Evet, evet.

0: Belki yani bilmiyor olabilir, tanımıyor olabilir. En azından kendimizi tanıtmış olalım isterseniz.
1: Tabii ki, lütfen.
0: Ben doktor öğretim üyesi Mehmet Necati Erkep. Doğu Beyazıt Ahmedani Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyorum. Aynı zamanda da aşçılık programında öğretim üyelerinden bir tanesiyim.
1: Evet.
0: Yaklaşık 10-11 senedir de Doğu Beyazıt'tayım. Meslek Yüksek Okulumuzun buradaki binası aktif olduğundan beri de burada görev yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Tabii 11 yıl olmuş bayağı da aslında. Az önce tabii. Yayın arasında da konuştuk. Artık buralısınız diye esprisini de yaptık. Bayağı olmuş hocam.
0: Yani tabii bölge olarak da buraya çok uzak değildik. Evet. Memleket olarak Erzurum'dan geldim. Çok da yabancısı değilim bölgenin.
1: Doğru.
0: Yöre insanının da aşağı yukarı kültürler birbirine yakın. Eşdeğer. Çok yabancılık çekmedim ve çabuk da geçen bir 11 sene evet. olduğunu söyleyebilirim kendi adıma. Ve güzel geçen bir 11 sene olduğunda yine ifade edebilirim.
1: Evet, bayağı da öğrenci geldi geçti hocam değil mi artık? Var mı öyle eski öğrencilerden iletişim halinde olduğunuz?
0: Tabii ki biz mezunlarımızla iletişim koparmıyoruz. Mümkün olduğunca onlarla dönem içerisinde zaman zaman toplanmaya gayret ediyoruz. Özellikle uzakta olan öğrencilerimizle online toplantılar gerçekleştiriyoruz. Ve hani mezuniyetten sonra kim ne yaptı, iş sahibi olabildi mi, söylenenler gerçekleşti mi, hani bizim onlara vaat ettiklerimiz. Evet. Bunları da zaman zaman ölçmeye çalışıyoruz tabii ki.
1: Evet, gayet güzel. Yani o zaman iletişim halinde olmanız da gayet iyi diyebiliriz. Peki siz 11 yıldır buradasınız.
0: Evet.
1: Okul ne kadar süredir açık hocam? Bir okul biraz tanımak istiyoruz.
0: Şimdi okulu tanıtayım ama müsaadeniz de istiyorsanız önce bir genel üniversiteden bahsedeyim.
1: Tabii aynen.
0: Sonra özele inelim. Doğu Beyazıt Meslek Yüksek Okulu'ndan bahsedeyim ben size.
1: Tabii.
0: Malum tercih zamanı, yani öğrencilerimiz tabii ki lisans programlarında bölümlerini de düşünüyor olabilirler. En azından dinleyiciler arasında öyle öğrencilerimiz veyahut da velilerimiz varsa fikir sahibi olmaları açısından
1: kesinlikle
0: küçük bir girizgah yapayım istiyorsanız.
1: Tabii.
0: Şimdi Mazlum Bey, İbrahim Çeçen Üniversitesi biliyorsunuz aslında köken olarak da 60'lara falan gidiyor. Öğretmen okulu kuruluyor.
1: Evet.
0: Bu o bina zaman içerisinde işte sonradan Atatürk Üniversitesi'ne bağlanıyor 80'lerde. Eğitim Fakültesi ve Sağlık Yüksek Okulu noktasında hizmet vermeye devam ediyor. 2007 yılında da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak artık bağımsız, kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir üniversiteye dönüşüyor. İlk ismi tabii ki Ağrı Dağ Üniversitesi. Sonradan değişiklik yapılıyor ve şu anki ismiyle hizmet vermeye başlıyor.
1: Evet.
0: Ben istiyorsanız şöyle fakülte sayısından da bahsedeyim.
1: Tabii, lütfen.
0: Yani düşünen öğrencilerimiz için.
1: Evet.
0: 10 tane fakültemiz var. Üniversitemizde merkezde. Tabii ki bunlardan işte en revaçta olan bölümler tabii ki. İşte eğitim fakültemiz var, fen edebiyat fakültemiz var, İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi var, eczacılık fakültesi var. Malumunuz yeni kurulan tıp fakültesi var. Yani yeni kurulan dediğim aslında mezun da verdi sanırım.
1: Ha, verdi mi?
0: Atatürk Üniversitesi ile beraber Erzurum'da işbirliği içerisinde. Şimdi yeni bir bina yapılıyor oraya. Tıp fakültesi. Güzel de bir bina yapılıyor ve yanlış hatırlamıyorsam bir de hastane sözü verildi. Hastanesi de sadece üniversiteye bağlı bir hastane de yapılacak oraya. İslam İlimler Fakültesi ki bunun da kararı çıktı. İslam İlimler artık İlahiyat Fakültesi olarak yoluna devam edecek.
1: Çok
0: İlahiyat
1: iyi.
0: Fakültesi biraz daha kapsamlı biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Sadece hani İslam İlim değil başka dinler üzerine de bilgi veren bir fakülteye döndü. Böyle de bir gelişim sağlandı. Spor Bilimleri Fakültemiz var. Sağlık Bilimleri Fakültemiz var. Mühendislik Fakültemiz Patnos'taydı. Merkez kampüse alındı. İlgisi olan öğrenciler için bunu da duyurmuş olalım. Bir de tabii ki Doğu Beyazıt'ta İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi var ama şu an için aktif değil. Bunun dışında da 4 tane de yüksek okulumuz var. 4 yıllık eğitim veren. Hayvansal Üretim Yüksek Okulu var Eleşkit'te. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulumuz var. Yabancı Dinler Yüksek Okulu var. Bu sayede son söylediklerim merkezde tabii ki.
1: Evet.
0: Bir de yine Patnos'ta Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu var. 6 tane de Meslek Yüksek Okulu var ki bunlardan iki tane, üç tanesi ilçelerde Eleşkirt, Patnos ve Doğu Beyazıt'ta, geri kalan meslek yüksek okullarımızda merkez kampüsümüzde hizmet veriyor. Evet.
1: Geniş bir kampüsü var değil mi? Okul, şey, üniversitenin merkezde.
0: Şimdi hem üniversitenin kampüsü çok geniş.
1: Burada da.
0: Hem bizim meslek yüksek okulunun kampüsü çok geniş. Ve yerleşkesi çok iyi. Hem diyorum ya, hem yine bizim kendi yerleşkemiz. Hem de Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nin yerleşkesi gerçekten çok güzel. Ve yani bunu sadece hani biz kendimiz söylemiyoruz tabii. Hı hı. Son derece planlı, programlı yapılan ve işte yapılmaya da halen daha devam eden yeni binalarla güzel de bir üniversite. Ve aynı zamanda sağ olsun üniversite ismini veren İbrahim Çeçen beyefendi de vakfıyla da destek oluyor. İhtiyaç duyulması halinde desteklerini esirgemiyorlar.
1: Evet.
0: Bizim yine meslek yüksek okulumuzu yöre insanı biliyordur muhakkak. Abdülbari Bey, Abdülbari Göze rahmetli oldu. Buradan da rahmet dileyelim kendisine. Geçen sene meslek yüksek okulu komple yapımını karşıladı. Yine Eleşkirt'teki binada da Celal Uruç Beyefendi, işte Hayrettin Atmaca, o da 2013 yılında vefat etti. Evet. Allah tabii ki aramızdan ayrılanlara rahmet etsin diyelim. Evet. Böyle hayırsever iş adamları, göre insanıyla da bir şekilde hani her şey daha güzel olabilir mi noktasında hizmet verilmeye çalışıyor tabii ki.
1: Evet. Peki biz aslında ben biraz tez canlıyım. Yayına tabii, başlamadan tabii, önce bu arada devam edebiliriz eğer varsa eksik kalan.
0: Yok, ben hani sadece hani dinleyiciler arasında lisans da düşünen varsa, biliyorsunuz meslek yüksek okullarında hep ön lisans programları olur.
1: Doğru.
0: Lisans düşünen arkadaşlarımız için de en azından böyle küçük bir bilgi vermiş olalım.
1: Varsa tabii alalım hocam.
0: Yani üniversiteyle alakalı tabii ki çok söylenebilecek çok şey var ama hani şu an zamanımız da müsait değil. Böyle küçük bilgi vermiş olalım.
1: Hı hı.
0: Meslek yüksek okulumuza dönelim istiyorsanız.
1: Aynen öyle. Şunu aslında söylemek istedim. Yayın öncesinde ben biraz dediğim gibi tez canlı olduğum için hocam kaç bölümünüz var dedim. Bayağı bölüm sayısı da artmış aslında. Onu da öğrenmiş olacağız. Şu an hangi bölümler var?
0: Tabii ki. Şimdi biz de meslek yüksek okulu olarak 2012-2013 yılında eğitim faaliyetine başlıyor meslek yüksek okulumuz.
1: Evet.
0: Ama tabii o zaman bir binamız yok. Mecburen merkez kampüste, yani Ağrı'da meslek yüksek okulu, oradaki meslek yüksek okulu binasında başlıyor. 2015-16'dan itibaren de eğitim öğretim yılından itibaren de bugünkü şu anki mevcut binası hizmete giriyor ve o zamandan beri de Doğu Beyazıt'ta hizmet vermeye başladı ve devam ediyor okulumuz. Şu an okulumuzda kurulu olan 13 tane bölümümüz var Nazlım Bey. Ama tabii ki bunlardan birkaç tanesi şu an için aktif değil. Önceden aktif olup da sonradan pasif konumuna geçen ama işte bu seneki güzel gelişmelerden bir tanesi yine o pasif konuma alınıp da bu sene aktif olan bölümlerimiz var. Birazdan bunların hepsini size tek tek sayayım inşallah.
1: Olur.
0: Hangi bölümler var? Mesela ki mesela bu saydığım bölümler de hep İş imkanı geniş
1: en önemlisi olsun.
0: Ve gerçekten şu an ülkemizin mevcut şartlarında son derece revaçta olan bölümler.
1: Evet.
0: Onu da ifade etmiş olayım Mazlum Bey.
1: Hı hı.
0: Mesela çocuk gelişimi ve gençlik hizmetleri bölümümüz var. Bölüm altında da çocuk gelişimi programımız var.
1: Hı hı.
0: Alan iş imkanı çok geniş. İşte buradan yine DGS'de mesela geçiş imkanı var. 4 yıllık çocuk gelişimi bölümüne.
1: Doğru.
0: Ama onu tercih etmeyen arkadaşlar da buradan mezun olunca zaten işte anaokullarında veyahut da devlette ilgili yerlerde rahatlıkla
1: iş
0: bulabiliyorlar.
1: Evet.
0: Dış ticaret bölümümüzde dış ticaret programımız vardı. Özellikle zaten biliyorsunuz Doğu Beyazıt bir sınır kenti. Dolayısıyla dış ticaret bu noktada önemli. Ama pasif konuma gelmiş bir programımızdı bu.
1: Hı hı.
0: Bu sene inşallah öğrenci alacağız. İşte yapılan girişimlerin sonuç verdi ve YÖK'ten kontenjan almayı başarabildik bu sene için.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla bu sene dış ticaret programına da öğrenci alıyoruz. Dinleyiciler arasında ilgi duyan arkadaşlar varsa hani başka bir yeri düşünmektense burayı tercih edebilirler.
1: Daha
0: en azından
1: iyi.
0: Daha yakın, evet.
1: Aynen.
0: Yine el sanatları bölümümüz var. Halıcılık ve kilimcilik programımız var orada. Yine yörenin biliyorsunuz halı kültürü bayağı eskilere dayanıyor. Hı hı. Halıcılık ve kilimcilik kültürü hatta halen daha da yapılıyor yani. Ve turistik ürünler arasında da belki de başta geliyordur yani.
1: Tabii.
0: Gıda işleme bölümümüz var. Bu şu an için aktif değil. Et ürünleri teknolojisi programımız vardı. Bu şu an için aktif değil. İnşaat bölümünde yapı denetim programımız var. Bu da aktif. Rağbet de görüyor tabii ki. Otel lokanta ikram hizmetleri bölümü var. Aşçılık son derece revaçta bir bölüm ve meslek biliyorsunuz. Evet. Özellikle son dönemdeki bu televizyon programlarıyla beraber daha da
1: popüler
0: hale geldi. Evet. Bu bölümün de şöyle bir güzel tarafı var. Ben de kendim o bölüm öğretim üyesiyim aynı zamanda. Aşçılık programı için biz bu sene akreditasyon programı kapsamında akredite edildik. Yani işte YÖK'ün yeni vizyonu çerçevesinde belli standartları karşılayabilen program ve bölümlere verilen bu belgeyi sertifikayı almayı başardık. Bu ne anlama geldi? Şu anlama geldi. Normalde mesela şöyle bir eleştiri alıyor. Hani işte Doğu Beyazıt'ta ne olabilir ki? Doğu Beyazıt'ta nasıl eğitim verilebilir ki falan diye.
1: Ön yargılar var.
0: Bu ön yargıları kırma adına bu önemli bir vergi oldu.
1: Evet.
0: Yani bu şunu gösteriyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde hatta dünyanın herhangi bir yerinde aşçılık eğitimi nasıl veriliyorsa Doğu Beyazıt'ta da öyle veriliyor. Ya bu bunun göstergesi yani.
1: Standartlara uygun yani.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Bir de zannedersem her öyle şeye de verilmiyor öyle. Herkes.
0: Hayır, işte önemli olan o. Bu akreditasyon kuruluşunun belli standartlarını yerine getiriyorsanız alabiliyorsunuz. Ve bu da YÖK nezdinde olduğu için mesela bizim tercih kılavuzlarında aşçılık programının karşısında bu ifade yer alıyor.
1: Çok iyi.
0: Mesela YÖK Atlas'ta internetten tercih sihirbazında tercih robotunda da mesela bizim bölümü yazdığınız zaman altında mesela MEDEK akreditasyon olarak geçiyor zaten.
1: Evet, bu da Doğu Beyazıt için bence önemli bir
0: tabii ki. Yani bu bir başlangıç. Tabii ki zaman içerisinde bir iki sene içerisinde kesinlikle. Bu akredite edilen bölüm sayımız da artacaktır. Akredite. O çalışmalarımız da devam ediyor. Evet. Yine mesela önemli programlardan bir tanesi sağlık bakım hizmetleri bölümünde evde hasta bakım programımız var. Son dönemin trend programlarından bir tanesi. Yine bu sene pasifken aktif koruma getirilen seyahat turizm ve eğlence hizmetleri bölümündeki turizm animatörlüğü ki çok önü açık bir,
1: önemli bir bölüm,
0: bölüm. Hani turizm animatörlüğünden dolayı belki ülkede şu an çok hak ettiği yerde değil ama şunu da ifade edeyim. Türkiye'de de her yerde yok.
1: Yok, evet.
0: Birkaç yerde var ve doluluk oranı %100. Ve iş imkanı kendi öğrencilerimizden biliyorum. Yani geçmişte mezun ettiğimiz öğrenciler şu an çok iyi yerlerde. Turizm şehirlerinde. Dolayısıyla önü çok açık. Ve bu senede aktif etme imkanı doğru. İnşallah orada da öğrencilerimizi almaya devam edeceğiz.
1: Yine Cakım Hocam, daha önce duyduğum bir şey ama ne kadar doğru bilmiyorum. Yanlışım varsa lütfen düzeltin ama aynı zamanda üniversitenin kurulmasında da vesile olan İbrahim Çeçen Holding'in bu bölümden mezun olanlara da hani destek olup iş imkanı verdiği de söylenmişti ama ne kadar doğru.
0: Yani iş imkanı şöyle söyleyeyim. Biz mesela yaz aylarında yaz stajımız var. Zorunlu bu tabii. Bu hemen hemen bütün bölümlerde var zaten.
1: Evet, doğru.
0: Biz orada sağ olsun irtibata geçiyoruz otel yetkilileriyle. Tabii merkezde gastronomi ve mutfak sanatları bölümümüz var. Turizm ve otel işletmeciliği yüksekokulunda. Onlarla beraber öğrenci gönderiyoruz. İşte imkanlar dahilinde mesela hani staj problemi çok fazla yaşanmıyor. Dileyen öğrencilerimiz tabii ki istedikleri yerlere gidebilirler. Ama staj yeri bulamayan arkadaşlarımızla bu o şekilde yardımcı oluyoruz.

0: yerlere gidebilirler. Ama staj yeri bulamayan arkadaşlarımız da o şekilde yardımcı oluyoruz. Hı hı. Bitkileri bölüm adı altında. Hı hı. Birazcık da bölgenin ihtiyaçları noktasında tabii bu programlar açılmaya çalışılıyor. Tarıma yönelik. Akıllı sera teknolojileri programını mesela bu sene ilk defa aktif ettik, açtık ve tercih kılavuzunda yer aldık. Hı hı. Birazdan kontenjanları da paylaşacağım sizle. Bu noktada da önemli bir bölüm olduğunu düşünüyorum.
1: Biraz bölümü açabilir miyiz hocam?
0: Tabii ki. Şimdi YÖK'ün yeni vizyonunda zaten takip ediyorsunuzdur muhakkak basınlar. Tabii ki. YÖK artık böyle sıradan araya gelen bölümlerin açılmasına izin vermiyor artık.
1: En doğrusu da o bence sanki.
0: Özellikle günümüz çağını biliyorsunuz. Yapay zeka ve dijitalleşme çağı. Bunlarla eş güdümlü ilerleyebilecek bölüm ve programları daha çok aktif etmeye çalışıyor. Bu akıllı sera teknolojileri tam olarak buna hizmet eden bir program. Evet. Yani tamamen işte tarımda dijitalleşmenin ön planda olduğu, kıt kaynakların etkin kullanıldığı ki bu yönde mesela zaten işte otomasyon sistemlerinin geliştirildiği bir program. Hı hı. Dolayısıyla özellikle önümüzdeki birkaç sene içerisinde oldukça popüler olacağına inandığım bir program Türkiye'de ilk defa birkaç yerle beraber Doğu Beyazıt'ta açma imkanımız oldu bunda.
1: Yani sayı sayılı bir şekilde.
0: Tabii ki. Tabii ki.
1: Süper uzun. Çok iyi. Çok iyi hocam.
0: Evet yani bölümlerimiz bu şekildeydi mazlum.
1: Gayet güzel. Yani yeni bölüm açılması, bazı bölümlerin tekrar aktif olması bence son derece iyi haberler diye düşünüyorum. Bu konuda aktaracağınız başka bir şey yoksa hocam bir sonraki merak edilen soruya geçmek istiyorum.
0: Tabii ki buyurun.
1: Bu arada yurt ve burs konusunu merak edenler var ama birazdan soracağım sevgili dinleyiciler diyelim. Hocam şimdi şu an kaç öğrencimiz var aktif devam eden? Onları bir de kız erkek sayısı ve hangi şehirlerden genelde tercih ediliyor?
0: Tabii ki tabii ki.
1: Ahmet Yani Meslek Yüksek Okulu.
0: Şimdi mazlum bir özellikle son birkaç yıldır kız öğrencilerin yoğunluğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani hemen hemen bizde yanılmıyorsam yapı denetim programı dışındaki bütün programlarda yani %70-75'lere varan bir kız öğrenci yoğunluğu var.
1: Evet,
0: yani program mevcudunun %70-75'i kız, %20-25'i de
1: erkek.
0: Dolayısıyla yani son dönemlerde kız öğrencilerin özellikle yüksek öğrenim görmeye daha meraklı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten üniversite sınavında bu verileri aslında doğruluyor. Kazanan sayısı bakımından, kız erkek dağılım bakımından. Dolayısıyla bu aynı oran bizim mevcut kontenjanlarında bu şekliyle yansıyor aslında.
1: Evet.
0: Ve yani şu an yaklaşık 500'ün üzerinde öğrencimiz var.
1: Evet.
0: Bunların içinde tabii şeyler de var. Hani daha önce başlamış. Bazı derslerden başarılı olamamış ailemde devam edenler var. İşte belli özel nedenlerden dolayı mesela yarıda kesip işte sonradan devam etmek üzere bırakan arkadaşlarımız var. Ama 500-550 kişilik bir şu an mevcudumuz var yani.
1: Gayet iyi. Evet.
0: Tabii ki biz mesela 10 sene önce başladığımız zaman 11 sene önce mesela okulda 20-30 kişi vardı.
1: Evet doğru.
0: Şimdi oradan bu 500 kişilere gelmek gerçekten kolay değil. Yani bütün bilimler için böyledir. Aslında bu zaman içerisinde de hani bir birikimin de oluştuğunu, bir tecrübenin de oluştuğunu aslında ifade eden bir olgu diyebiliriz buna.
1: Aslında
0: yani.
1: Bir de her yıl üstüne konularak devam etmesi de çok iyi. Çünkü mesela basında takip ediyoruz hocam bazı işte bölümlerde veya bazı yüksek okullarda işte öğrenci bulunamadığı için sorun yaşayan bölgelerde var ama hani Ahmet Hanım Mesleki Yüksek Okulu'nun her geçen yıl üstüne koyarak devam etmesi başarı.
0: Yani Mazlum Bey şöyle ifade edeyim, size az önce saymış olduğum bölümler yani bu sene yeni aktif olanlar dışında saydığım bütün bölümler hep %100 doluluk oranına sahip olan programlarımız yani.
1: Evet. Yani ben de bizzat şahit oluyorum hocam çünkü daha önce de konuşmuştuk. Kredi Yurtlar Kurumu'nda bir kurs veriyorum. Oraya gelen öğrencilere bakıyorum. Gerçekten yoğun bir öğrenci olduğunda bu sayede ben de şahit oldum yani açıkçası. Ve bu arada şöyle bir şey var. Yeni aktif edilen bir bölüm ve daha önce pasif olan bölümlerin açılmasıyla da öğrenci sayısı artacak gibi görünüyor. Gördüğünüz
0: yani kadar. Beklentimiz yönünde tabii ki inşallah.
1: Evet peki... şöyle hemen şöyle bakalım. Uzak şehirlerden gelecek olan öğrenciler var. Bu arada bir sorumuz da vardı ama onu geçelim. Çünkü sorduk aslında

0: yeni açılacak bölümler var mı diye hocamız müjdeyi verdi. Yeni bir bölüm geliyor diye. Öğrenciler aslında 2 yıl sanırım 2 yıldır belki de 3 yıldır erkek öğrencilerden çok sık bize şu mesajı geliyordu. Evet. Artık gelmemeye başladı. Yurt yok. Biz geliyoruz. Kiralar pahalı. Yapamıyoruz. Ama sanırım o da çözüldü. Şunu soracağım. Uzaktan gelen öğrenciler için hem kız hem erkekler için yurt imkanımız
1: tabii ki,
0: var mı?
1: Tabii ki bu,
0: onu soracağım. Bir bursları soralım hocam. Onu da çok istiyorlar.
1: Tabii ki notlarımız arasında vardı. Tabii siz erken değinince cevap vermiş olalım ona da. Merak olan velilerimiz ve özellikle öğrenci kardeşlerimizin hemen merakını gidereyim ben. Sayımızın giderek artıyor olması mesela bizim de taleplerimizin aslında olumlu şekilde karşılanabilir tabii hale getiriyor malum. Mesela diyorum ya 10 sene önce mesela bizim bir yurt talebimizi çok olumlu karşılık alamıyorduk. Zaten topu topu 35-40 tane öğrencimiz vardı.
0: Evet.
1: Ama şimdi sayımız 500'leri geçince sağ olsun işte biz rektörlük nezdinde girişimde bulunuyoruz. Rektörlüğümüzde, rektör hocalarımız da üniversitenin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan bütün rektör hocalarımız da YÖK nezdinde girişimlerinde bulundu.
0: Evet.
1: Ve buna da karşılık aldık. Mesela hemen okulumuzun yanı başına bir kız yurdunu ilk olarak aktif ettik.
0: Aynen.
1: KYK yönetiminde şu an. Gençlik spora bağlı. Kız öğrencilerimiz için çok iyi oldu bir kere.
0: Aynen.
1: Gerçekten bunun mesela eksikliğini hissediyorduk. Hatta aslında öğrenci sayımızın artmasının sebeplerinden birisi olarak da bunu gösterebiliriz. Çünkü kalacak yer bulunamadığından dolayı gelip de geri dönen öğrenci sayımız da çok fazlaydı.
0: Çok vardı değil mi? Evet, doğru.
1: Bu noktada ki özellikle artık diyorum ya çok modern bir yurt oldu. Odadaki kişi sayısı az. 250 kişilik ama kapasitesi artırılabilir. Yani bu planlanarak yapılan bir bina. 250 kişilik bir kız yurdumuz var. Ve imkanları gerçekten çok iyi, çok modern. Daha çok yeni sayılır zaten. Dolayısıyla bu noktada kız öğrencilerimizin problemini giderdik. Erkek öğrencilerimizin problemi kalmıştı. Onu da geçen sene eğitim, öğretim yılı başı itibariyle erkek öğrencilerimize de merkezde, ilçe merkezinde işte buranın yerelde tanınan iş adamlarından Fevzan Bey'in
0: Aras,
1: Fevzan Aras Bey'in desteğiyle orada da erkek öğrenci yurdumuzu aktif ettik. O da yaklaşık 200 kişilik. Tabii ki onun da aynı şekilde yine kapasitesi artırılabilir. Yatak sayısı artırılabilir yani. İhtiyaç halinde. Dolayısıyla hem erkek hem de kız öğrencilerimiz için bu problemi de en azından önümüzdeki birkaç sene için ortadan kaldırmış olduk yani.
0: Evet.
1: Burs imkanlarının sormuşunu.
0: Onu çok sormuşlar, evet.
1: Şimdi tabii ki KYK yani kredi yurtlar kurulu üzerinden başvurulan kredi ve burslarımız vardı. Bunun dışında da bizim İbrahim Çeçen Vakfı destekli dedik üniversiteye biliyorsunuz.
0: Doğrudur.
1: Hem işte Fevzan Bey yine başında bulunduğu holding vasıtasıyla hem de İbrahim Çeçen Beyefendi vakıf üzerinden öğrencilerimize yine burs imkanı sağlamaktadır. Tabii başarı yendekli.
0: Tabii
1: yani. Onu da söylemiş olalım yani.
0: Peki hocam. Bu konuda aktaracağınız başka bir şey varsa alalım hocam. Yoksa bir araya gidelim dilerseniz. Aradan sonra geldiğimizde.
1: Yani kısaca bir zamanımız varsa kontenjanları söyleyeyim
0: tamam.
1: İsterseniz öyle
0: geçelim. Ben onu atladım galiba değil mi? Özür dilerim.
1: Yok estağfurullah.
0: Lütfen beni uyarın o konuda her şey olursa. Buyurun hocam alalım.
1: Yani önemli çünkü bu.
0: Evet evet.
1: Mesela çocuk gelişimi bölümümüz için bir de yok. Mesela bazı alanlarda mezun sayısı çok fazla olduğundan dolayı son bir iki senedir bazı alanlarda kontenjan düşürümüne gitti. Çünkü iş hayatını zorlamaya başlamıştı bu. Çocuk gelişimi de bunlardan bir tanesi. İşte normalde 50'lerden 32'lere düştü. Ama bu tabii YÖK'ün bilinçli yaptığı bir şey. Bu 32 kontenjana ek olarak da bakın burası önemli. Son birkaç senedir YÖK'ün yine yeni vizyonun çerçevesinde 34 yaş üstü kadınlara pozitif ayrımcılık noktasında söylüyorum bunu. 34 yaş üstü kadınlarımıza üniversiteye girme hakkı tanıdı. Yani sınava giriyorlar. Eğer kendi başarı puanlarıyla bir yere girebiliyorlarsa tabii ki tercihleri öncelikli olmak üzere tercihleri noktasında oraya kayıtları yapılıyor. Ama ola ki tercihlerine giremezseler bu 34 yaş üstü kadınlarımız O zaman başvurdukları işte bu kontenjan verilen programlara başvuruyorlar. Yine işte puan sırasına göre baştan sıralanmak üzere girme şansları fazla oluyor ki bizim mesela aşçılık olarak son 2-3 senedir bayağı da alıyoruz 34 yaş.
0: Ben de onu soracaktım var mı diye. Demek
1: tabii varmış. Sadece bizde değil diğer bölümlerde vardır, de var. Tabii ki. Ve çok faydalı. Bir de tabii ki bütün bölümlerimizde okul birincisi kontenjanlarımız da var. Çocuk gelişiminde 32 kontenjana artı 1 34 yaş. Bir de okul birincisi kontenjanı eklendi bu sene. Halıcılık girişimcilik programına 25 artı 1 artı 1 olarak ifade edeyim ben artık 34 yaş ve okul birincisini.
0: Evet.
1: Yapı denetim programı 15 kişi genel kontenjan artı 1 okul birincisi artı 1 tane de 34 yaş üstü kadın kontenjanımız var. Bunun dışında aşçılık programı mesela diğerlerine nazaran kontenjanı artırılan bir program oldu. Yani geçen sene de artırmışlardı. Bu sene de 50'den 55'e çıktı.
0: Çok iyi.
1: Aşçılık programında da 2 tane 34 yaş üstü kadın kontenjanı, 2 tane de okul birincisi kontenjanımız var. Evde hasta bakımı yine kontenjanı artırılan programlardan bir tanesi 45 kişi genel kontenjan artı 2 tane okul birincisi 2 tane de 34 yaş üstü. İlk ve acil yardım programımız yine mezun sayısı fazlaydı diye YÖK tarafından kontenjanı geçen seneye nazaran biraz düşürüldü. 36 kişi. Ve 1 artı 1 olarak da az önce saydığım aynı unsurlar geçerli.
0: Evet.
1: Bu sene mesela aktif hale gelen turizm amatörlüğü programına 30 kişilik bir kontenjan ayrıldı. Yine bir tane okul birincisi bir tane de 34 yaş üstü kontenjanımız var. Dış ticarette yine 30 kişi artı 1 artı 1. Akıllı sene teknolojileri programında da ilk defa bu sene yeni açılan program. 20 kişilik genel kontenjanımız var. Onda da bir tane 34 yaş üstü kadın. Bir tane de okul birincisi kontenjanımız mevcut.
0: Evet.
1: Bu şekilde bitirelim. Araya istiyorsanız bu şekilde gidelim.
0: Peki. Hı. Teşekkür ederim hocam. Bu arada şeyi soranlar var. Mesela bu yeni bölüm ne işe yarıyor tam olarak diyenler var. O zaman onu bir aradan sonra tekrar
1: tabii
0: edelim
1: ki,
0: hocam.
1: Tabii
0: çünkü
1: tabii ki.
0: Yeni duyulan bir bölüm ve aslında sizin de dediğiniz gibi YÖK tarafından da yeni aslında hayata geçirilen bir bölüm. Onu birazdan tekrar soracağız. Sevgili
1: tamam.
0: dinleyiciler bir araya gidelim. Aradan sonra buradayız. Bugünkü konuğumuz Ahmedhani Meslek Yüksekokulu Okul Müdürü müdür yardımcısı daha doğrusu ve doktor öğretim üyesi Mehmet Necati Erkem hocamız. Kendisiyle konuşmamız, sohbetimiz devam edecek ama bir araya gidelim.
2: Üniversite tercihleri devam ediyor. Peki Iğdır Üniversitesi öğrencilere hangi fırsatları sunuyor? Tercih sürecinde merak edilen tüm soruları Iğdır Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Parin yanıtlıyor. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı 6 Ağustos Perşembe günü saat 13'te Radyo Doğu Bayezid'de.

0: Evet, ikinci bölümdeyiz ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmet Hani Meslek Yüksekokulu'nu yakından tanımaya devam ediyoruz. Tabii okul müdür yardımcısı Necati Erkem hocamız bizlere gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bilgiler verdi ve sizlerin aslında kafasında olan tüm soru işaretlerini gidermiş oldu diyebiliriz. Birkaç sorumuz var tabii, onları da soracağız. Yapay zekayı derslerde kullanıyor musunuz diye bir soru var sorularımız arasında. Onu soralım hocam. Sonrasında diğer sorularımıza devam edelim. Ve tamam. Aynı zamanda bu arada özür dilerim. Şeyi de soran, bu yeni bölümün açılacak olan bölümün tam detaylarını da merak ederim.
1: Tabii ki, söyleyelim hemen. Tabii ki yapay zeka artık hayatın bir parçası oldu. Yani artık yapay zekayı reddetmek veyahut da onu göz ardı etmek mümkün değil mazlum bey.
0: Tabii ki, evet.
1: Dolayısıyla hem öğrencilerimiz bazen akademisyenlerimiz tarafından tabii ki kullanılıyor. Ama bölüm bazında mesela temelinde yapay zeka veyahut da dijitalleşmenin olduğu program ilk defa işte bu sene akıllı sera teknolojileri demiştim az önce.
0: Aynen.
1: O programımızla beraber hayata geçecek inşallah öğrenci geldiğinde. Ne iş yapar bu bölüm? İşte mesela bu bölümün burada açılması noktasında çaba sarf eden okuldaki insanlardan birisi de benim.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Çünkü mümkün olduğunca hani öncelikle hani üniversitelerin hedefi bulundukları bölgeyi geliştirmektir.
0: Kesinlikle.
1: Dolayısıyla meslek çökokulu olarak da biz de öncelikle hedefimiz Doğu Beyaz'da ileride bir şey kazandırabilir miyiz noktasında. Ve biliyorsunuz burada Doğu Beyaz'da da iklim şartları malum.
0: Evet.
1: İşte su kaynakları yine çok fazla yok. Tarımsal alan ne yazık ki fazla değil. Bu toprağın yapısı da tabii ki bu noktada etkili. Ne yapabiliriz noktasında akıllı sera teknolojileri üzerine yoğunlaştık. Ve baktık yani Doğu Beyaz'da tarımsal alan çok fazla yok. O zaman hani başka yerlerde biliyorsunuz seracılık bayağı ileri noktada artık. Gelecekte sanıyorum daha önemli hale gelecek.
0: Yaygınlaşacak yani.
1: Ve biz de bunun temellerini Doğu Beyaz'da atılması noktasında bazı girişimlerde bulunduk. Rektörlük bünyesinde. Rektör hocamız da sağ olsun bunu olumlu karşıladı. İşte YÖK nezdindeki girişimlerden sonra bölüm açmakta başarılı olduk. Tabii burada temelde seracılık var ama tek başına seracılık değil. Yani eski yöntemlerle yapılan bir seracılık değil. Tamamen otomasyon sistemlerine dayalı, dijitalleşmeye ve yapay zekaya dayalı bir sistem kurulumunu aslında ön plana çıkartıyor bu bölüm. Dolayısıyla burada zaten işte farklı birimlerden de öğretim elemanı teminimiz olacak ama mesela mühendislik bilimine de kaymak durumunda kalacağız. Yani bilgisayar mühendisliği veyahut da makine mühendisliği veyahut da yazılım mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği. Niye? Çünkü işte bu yapay zeka destekli otomasyon sistemleri bu öğretim elemanından bize ihtiyaç haline getirecek ileride. Ne olacak burada? Mesela sera kuruldu.

0: İşte eski tip sulama sistemiyle zaten artık tarlalar bile sulanmıyor biliyorsunuz.
1: Doğru.
0: Damla sulamaya geçildi. Burada da daha az emek yoğun diyelim. Yani insan gücünün daha az indirgendiği, makineleşme ve otomasyonun, yapay zekanın daha ön plana çıktığı ve her şeyin daha planlı, programlı, zamanında ve saatinde yapıldığı bir çalışmadan bahsediyoruz ilerisi için. Biz de şu an çalışmalarımız devam ediyor. Meslek Çocuk Okul bünyesinde bir sera kurulumu olacak. Bölüm aktif olduğum zaman, yani öğrenci geldiği zaman eğitim hayatına başladığımızda. Ve oraya da bu otomasyon sistemleri kurulacak. Bu otomasyon sistemleri dediklerimiz ne mesela? İşte sulama sistemi bir otomasyon dahilinde işte damla sulama sistemiyle olacak. Veyahut da topraksız tarım olacak. İklimlendirme sistemlerimiz olacak. Mesela hani burası zaten kışın çok sert geçtiği coğrafyalardan bir tanesi. Bu noktada işte kış aylarında bu hani bitkinin yetişmesi için elverişli iklimlendirme koşullarını biz otomasyonla sağlama durumunda kalacağız. Bunlar da tabii ki hep yapay zeka ile olacak. Ve ilerleyen dönemlerde de dediğim gibi bölümün önünü ben kendi adıma son derece açık görüyorum. Ve şu anda dediğim gibi Türkiye'de de çok fazla yerde yok. İsmi olsa da aktif olarak hizmet veren çok fazla bu program yok. Programdan fazla yok. Dolayısıyla işte ne kadar erken atılırsalar öğrenci arkadaşlarımız bir alana o kadar da erken iş bulma fırsatı oluyor. Kesinlikle. Çünkü ilerleyen dönemlerde mezun sayısı artacağı için rekabet de artacak bu noktada. Biraz da şuna değineyim istiyorsanız. Yani burada mezun olan arkadaşlar, tekniker olarak mezun olan arkadaşlar tam olarak ne yapacak? Tabii ki hani bitki yetiştirmeden anlayacak. Toprağın yapısından anlayacak. Analizinden anlayacak. Ama işte bunu mesela kendisi bireysel bedeni gücünü kullanarak yapmayacak. Hepsiyle alakalı otomasyon sistemleri. Bizim aslında yetiştirmeye çalıştığımız bu otomasyon sistemlerini kurup ve onları anlayabilecek bireyler yetiştirmeye çalışıyoruz aslında biz. Ve bunlar da işte belediyelerde, diğer kamu kuruluşlarında, peyzaj firmalarında, özel sektörde, özellikle seracılığın hakim olduğu yerlerde ilerleyen dönemlerde yapay zeka destekli otomasyonlar da artık yaygınlaşacağı için bu arkadaşlara ihtiyaç duyulacak Mazlum Bey.
1: Evet. Hocam genelde son zamanlarda, son yıllarda 2 yıllık bölümleri tercih edip daha hızlı bir şekilde kariyer basamaklarını adım adım ilerlemek isteyenler çok fazla ravaşta. Yani böyle bir durum da var.
0: Şöyle söyleyeyim, ben bunu bazen derste öğrencilerimizle tartışıyoruz. Şöyle tartışıyoruz. Hani birazdan değinecektim ama yeri geldi şimdi söyleyeyim.
1: Olur.
0: Şimdi Doğu Beyazıt hani puan noktasında hani çok yüksek puanlarla öğrenci alan bir yer değil.
1: Değil.
0: Ama bunun sebebi eğitimin kalitesizliği ondan vesaire değil.
1: Evet.
0: Bunun sebebi tamamen coğrafya. Ve üniversite sayısının fazla olmaz.
1: Doğru.
0: Yani öğrencilerin alternatif bulabileceği üniversite sayısı hemen hemen her yerde, her ilçede bir meslek yüksek okulu veya da fakülte var artık. Bunun sebebi bu yani.
1: Evet,
0: ama dediğim gibi eğitim noktasında mesela işte öğretim elemanı noktasında bir eksiğimiz yok mesela. Şunu da ifade edeyim mesela biz Doğu Beyazıt Meslek Yüksek Okulu olarak Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bütün birimleri göz önüne aldığımız noktada işte yayın sayısı vesaire kişi başına yani akademisyen başına düşen ortalamada da ilk sıradayız.
1: Evet, başarılı bir kadrosu var yani.
0: Öğretim elemanlarımıza da bu noktada tabii ki geri geldi. Teşekkür etmek isterim.
1: Kesinlikle.
0: Onlar da çabalıyorlar, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Doğu Beyazıt'ı geliştirmeye çalışıyorlar. Meslek Yüksek Okulumuzu geliştirmeye çalışıyorlar. Yani bunu da ifade edeyim. Niye ifade ediyorum özellikle? Hani dinleyiciler, velilerimiz olabilir, öğrenci arkadaşlarımız olabilir. Hani biz Doğu Beyazıt'a gitsek de bulabiliriz ki falan. Tam tersine Doğu Beyazıt'a geldikleri zaman bunu aslında en sonunda değinecektim. Orada da yine değiniriz ama. Mesela 64.500 metrekarelik müthiş bir kampüs.
1: Kesinlikle.
0: Yani batıda biliyorsunuz üniversite kuruluyor alana. Meslek yüksek okulu değil, üniversite kuruluyor.
1: Öyle
0: yani.
1: Öyle. Bazı özel üniversitelere hiç yani girmeye bile gerek yok. Tabii apartmanlarda ki ders veriyorlar.
0: Yani işte yine birkaç dakika sonra değineceğiz muhtemelen. İşte sosyal imkanları var. Halı sahamız var, kapalı spor salonumuz var, işte bin kişilik yemek salonumuz var.
1: Evet.
0: Uygulama alanlarımız, laboratuvarlarımız var, amfiteyatromuz var. Yani yeşil bir kampüsümüz var.
1: Hocam doğayla iç içe aslında. En önemlisi de o bence. Bu arada son 7 dakikamız kalmışken o zaman şey yapalım. Sizin değinmek istediğiniz önemli konuları şey yapalım. Bir de ulaşım sorunu var mı diye soralım. Siz önemli bulduğunuz her şeyi bizimle paylaşın hocam.
0: Şimdi ulaşım sorunu yani sadece Doğu Beyazıt için söylemiyorum. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Mazlum Bey. Yani ulaşım sorunu ne kadar iyi noktaya gelirse gelsin her zaman daha iyiye ihtiyaç duyulan bir alandır.
1: Her zaman, evet.
0: Yani çok fazla yeterli görünmez. Bizim burada da tabii ki kız öğrencilerimiz zaten okul ulaşım problemi yok. Okulumuzun hemen yanı başında.
1: Evet.
0: Hatta güvenlik noktasında, güvenlik bizim için önemli mesele. Özellikle kız öğrenciler noktasında.
1: Hı-hı.
0: Dinleyenler arasında ailelerimiz muhakkak vardır. Hani onların da böyle bir tereddütleri, şüpheleri varsa gidermiş olalım. Biz mesela normalde hani üzerimizde bir görev olmamasına rağmen yurttan mesela okulumuza kapı açtık.
1: Doğru.
0: Yani giriş çıkışlarda yani Doğu Beyaz'da dinleyiciler varsa onlar anlayacaktır beni. Yurdun kendi giriş çıkışları birazcık daha yolu uzattığı için biz hem yol kısalsın hem de daha iyi yerlerden, güvenli yerlerden geçsinler diye. Üniversite meslek yüksek okul kampüsünden bir kapı açtık oraya.
1: Ha, bahçeden direkt kapıdan.
0: Tabii ki onlar işte sabah okulu oradan giriyorlar. Doğru. Akşam mesela işte çarşı ineceklerse bizim kampüsün içinden geçiyor. Yolu kısaltıyorlar hem de. Akşam dönerken de yine onun içinden geçip doğrudan hani yurda en yakın noktada yurtlarına girmiş oluyorlar. Bu noktada ulaşım birazcık erkek öğrencilerim için lazım. O noktada tabii biz 10 sene önce geldiğimizde ulaşım açığı çok fazlaydı.
1: Tabii.
0: Yani neredeyse dolmuş yoktu. Ama şimdi belli saatlerde dolmuşlar var. Tabii ki sayısı artırılabilir mi? Artırılabilir. Özellikle sabah yoğun saatlerde. Bunda da gerekli yerlere gerekli bildirimleri yapıyoruz. Dikkate de alıyorlar. Ama yine de buradan da çağrımızı yapalım. Hani okul açıldığı zaman özellikle sabah saatlerinde ve kış aylarında. Sefer sayıları biraz daha artırılabilir ama onun dışında dolmuş var mı? Tabii ki var.
1: Evet, eski oranına çok iyi
0: yerdi. Tabii ki. Hocam. Yani diyorum ya ben işte buraya ilk başladığımda dolmuş yoktu yani. Işte.
1: Yoktu.
0: Taksiyle gidip gelirdik yani. Ve bu noktada da çok da yani ulaşım noktasında da problem. Yaz ayını yani işte sonbahar ve ilkbahar aylarından itibaren öğrenciler zaten dolmuş olsa da binmek istemiyorlar. Hava güzel olunca. Kış aylarımızda da dediğim gibi dolmuşumuz mevcut. Öğrenciler için de bu noktada bir problem olacağını sanmıyorum.
1: Evet. Peki son 4 dakikamız kalmışken böyle değinmek istediğiniz şunu da mutlaka konuşmamız gerekiyor dediğiniz bir şey var mı hocam?
0: Yani merak eden arkadaşlar için söyleyeyim. Akademik personelimiz arasında öğretim üyesi sayısı her geçen gün artıyor. Her bölümde hemen hemen öğretim üyelerimiz var. Yani standartlar noktasında dediğim gibi diğer bölgelerle hiçbir farkımız yok. Hatta artı yönlerimiz var. Onu ifade edebilirim. Yani bunu burada popülizm olsun diye söylemiyorum.
1: Doğru.
0: Yani okulumuzun kapısı herkese açık. Gelip görebilirler. Bunun dışında mesela niye Doğu Beyazıt'ı tercih etmeli öğrenci?
1: En önemlisi o. Evet.
0: Bence istiyorsanız birazcık ona
1: tabii, daha iyi olur. Evet. Aslında şunu kim cevaplıyor? Doğu Beyazıt olmayan. Çünkü Doğu Beyazıt mesela ben söylesem derler ki ya Doğu Beyazıt'ı tabii ki öyle diyecek ama dışarıdan biri olarak siz söyleyin bence hocam.
0: Şimdi mesela bazı üniversiteler bunu dile getirmek istemiyorlar. Mesela puan mevzusunu. Ama ben puan düşüklüğünü Doğu Beyazıt'ın en büyük artısı olarak görüyorum. Kesinlikle. Niye en büyük artısı? Çünkü batıdaki hatta batıdan daha ileride olan standartlara sahip olan bölümlerimiz var. Bunlara çok düşük puanlarla aynı imkanlara sahip olup hatta fazla imkana sahip olma şansları var. Ve mezun oldukları zaman da tabii ki iş imkanları ne diyelim yüksek olan bölümlerimiz var bizim. Zaten size saydığım bölümlerin hepsinin iş imkanı önü açık olan bölümler.
1: Kesinlikle evet.
0: Hatta siz az önce değindiniz, lisans bölümlerinden bile önleri daha açık bunlar.
1: Aynen. Genelde son zamanlarda öyle bir şey var. İnsanlar zaman kaybından şikayet ediyor. 2 yılı bitirip daha hızlı bir şekilde iş imkanına sahip oluyormuş.
0: Tabii ki. Bunun dışında ulaşılabilir bir yönetim anlayışımız var. Yani doğru, biz zaten zaman zaman öğrencilerle bir araya geliyoruz yönetim olarak. Doğrudan bize isteklerini söyleyebiliyorlar Nazım Bey. İşte sosyal ve kişisel gelişim fırsatları sunuyoruz. Nasıl sunuyoruz? Bunu zaten sosyal alanlarımızdan bahsettim. Bunun dışında bizde bir de kulüpçülük faaliyetleri var ve aktif olarak var. Şu an mesela bir asosyal kulübü dediğimiz kulübümüz var, işte aşçılık programının önderliğinde kurulan. Bir de Kızılay kulübümüz var. Dönem içerisinde bunlar sürekli aktivite halindeler. Aktivite yapıyorlar yani aktif haldeler.
1: Sürekli
0: yine işte dedim ya, her alandan öğretim enamımız var bak.
1: Var evet.
0: İşte tiyatro alanından var, mühendislikten var, turizmden var, işletmecilikten var. Ve bu el sanatları var mesela. Bu hoca arkadaşlarımız yeri geldiği zaman taşın altına ellerini koymaktan çekinmiyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Ve işte biz mesela diyorum ya, her sene tiyatro etkinliğimiz oluyor. Erzurum'da devlet tiyatroları bir hocamız vasıtasıyla, Mustafa hocamız vasıtasıyla, Mir Dönmez hocamız. İşte onun vasıtasıyla, kendi ikili ilişkileri vasıtasıyla mesela devlet tiyatrolarını bu bölgeye getiriyoruz bak.
1: İşte önemli bir imkan gerçekten yani.
0: Şöyle bir sıkıntımız var. Buradan da dile getirmiş olalım. Doğu Beyazıt'ın bir sahnesi yok. Bunu mecburen en yakın Iğdır'a getirmek durumunda kalır. Ve öğrencilerimizi buradan oraya taşıyoruz biz.
1: Evet.
0: Buraya da öyle bir ihtiyaç var bakın. Bir
1: kesinlikle.
0: Tiyatro sahnesi veyahut da çok amaçlı bir sahne ihtiyacı var Doğu Beyazıt'ın.
1: Böyle kültür kongre merkezi gibi bir şey yapılsa çok iyi olur hocam. Yani.
0: Böyle bir şey yapılsa daha iyi ama tabii, en azından hani en büyük maliyet olacaksa işte böyle çok amaçlı bir sahne kurulmasını gerçekten çok ihtiyaç olduğu için ben buradan dile getirmiş olayım yani.
1: Evet.
0: İşte yine öğrenci güvenliği ön planda bizde.
1: Kesinlikle.
0: Ya biz zaten öğrencilerin güvenliğini de yakından takip ediyoruz bak. Yani yeri geliyor mesela öğrencilerin ailelerine dahi ulaşabiliyoruz belli noktalarda.
1: Evet.
0: Kalite odaklı bir eğitimimiz var dedik. İşte bunu açılık üzerinden mesela işte akredite edildiğimizi söyledik. Diğer bölümlerinki devam ediyor süreç. Ve bu da hani dinleyicilerde soru işareti olanlar varsa onların arasında mesela kalite problemi bakın artık yok. Yani zaten yoktu da
1: evet,
0: bu artık tescilli hale geliyor. Onu ifade edeyim ben. Modern konaklama imkanlarımız var. Daha hepsi daha yeni olan iki tane kız ve erkek öğrenci yurdumuzdan az önce bahsettim mesela.
1: Evet.
0: İş imkanı yüksek popüler bölüm programlarımız var. Hepsinden önemlisi Doğu Beyazıt halkının misafirperverliği var. Bütün
1: kesinlikle
0: Doğu insanında olduğu üzere.
1: Evet.
0: Ulaşım imkanları var. İşte Iğdır'da havalimanı var, Ağrı Merkez'de havalimanı var. Bunun dışında karayolu taşımacılığı yine terminaller var. Yani böyle bir problem de yok. Bakın. Yani bunun dışında da işte bizim kendi fizik imkanlarımız var dedik. Halı sahamız var, amfiteyatromuz var, spor salonumuz var ve bunlar öğrencilerin kullanımına açık. Hatta biz zaman zaman hocalar olarak da öğrencilerle beraber hani orada maçlar falan da yapıyoruz.
1: Güzel.
0: Ya tabii ki tabii ki.
1: Çok iyi.
0: Değişik uygulama alanlarımız var.
1: Evet.
0: Sektörlü olan işbirliklerimiz var bakın. Bunlar önemli aslında. Yani
1: tabii
0: öyle stajyeri bulmak çok
1: önemli
0: bir problem.
1: Tabii ki.
0: Bizde böyle problemler de yok. Öğrenci odaklı bir akademik kadromuz var bakın. Ve bizde de şöyle bir şey var. Üniversite olarak böyle bir karar alındı. Akademik danışmanlık ve kariyer danışmanlığı diye iki farklı danışmanlık var artık. Ve bunlar da ders programında ders olarak, saat olarak konuluyor yani.
1: Süper.
0: Niye? Aktif olarak yapılsın diye.
1: Kesinlikle.
0: İşte

0: okullarında genelde üretim elemanları alınırken sektör tecrübesi de aslında
1: istemiyor. En önemlisi o tabii ki.
0: Hocalarımız en önemlisi sektörden giriyor. Geliyor yani öğrenci gerçekten okulu bitirdikten sonra sektöre girerse, hı-hı, iş hayatına başlarsa neyle karşılaşacağını kendi tecrübelerinden onlara çok iyi aktarabiliyorlar yani.
1: Kesinlikle. O yüzden hani umarım sizler de tabii uygun görürseniz ilerleyen aylarda her bölümü bir yayına alıp böyle tanımak, tabii ki içeğine katkı ki sağladığını kendi tabii ağızlarında duymak
0: yani
1: istiyoruz.
0: O şekilde de katkı sunabiliriz. Hı-hı. Okulumuzu gezmek isteyenler olursa da kapımız her zaman açık. İşte liselerle de işbirliği yapabilir. Milli Eğitim'le de sağ olsun İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Davut Bey'le de sürekli irtibat halindeydik. Evet. Beraber de bir şeyler, yani birçok şey yaptık geçen sene, sergiler, vergiler vesaire. Dolayısıyla bu noktada da bütün işbirliklerine de açık olduğumuzu ifade etmek isterim açıkçası.
1: Evet, kesinlikle. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten çok verimli bir yayın oldu. Ben şunu mesela az önce siz dediniz ya, işte bizim Meslek Yüksek Okulu'nda her geçen gün daha da gelişiyordu. Yani aslında kayıtlar da şahit. Biz 3-4 yıldır bu programı yapıyoruz. Her geçen yıl üstüne koya koya gittiğinizi ben bizzat kayıtlarla
0: ne
1: kanıtlayabilirim.
0: Güzel, ne güzel eğer bunu hissettirebiliyorsak ne mutlu bize
1: evet,
0: tabii.
1: O yüzden ilçe adına sizlere teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten yayının başında da söyledim. Bence ilçenin göz bebeği konumunda olması gereken bir kurum. Ahmet Ali Meslek
0: yani,
1: Yüksek Okulu.
0: Yani çok teşekkür ediyorum bu imkandan dolayı. Ben de size çok teşekkür etmek isterim. Tabii ki Doğu Beyazıt halkına da şöyle seslenmek isterim. Okula sahip çıkalım.
1: Aynen
0: öyle. Okula sahip çıkmak nasıl olur? Öğrenci göndermeyin olur. Hı hı. Günümüzde maliyetli artık şehir dışında öğrenci okutma.
1: Çok zor oluyor hocam.
0: Yani bu maliyetlere katlanmak zorunda değiller. Bütün imkanlar fazlasıyla burada var. En revaçta bölümler, en yeni bölümler burada mevcut. Hı hı. Dolayısıyla sahip çıkmak da böyle olur. Bunu da söylemiş olalım.
1: Peki. Evet sevgili dinleyiciler, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmet Hani Meslek Yüksek Okulu okul müdür yardımcısı ve aynı zamanda öğretim üyesi Mehmet Necati Erkem hocamızla birlikte İbrahim Çeçen Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Ahmet Hani Meslek Yüksek Okulu'nu daha yakından tanımış olduk. Tüm öğrencilere bilgiyi verdik. Umarım tercihlerini yaparken bunu da göz önünde bulundururlar ve en önemlisi de eğer yakın civarlarda ikamet eden öğrenciler varsa bence değerlendirmek lazım. Çünkü batıda veya başka bir uzak şehirde okumak o kadar kolay değil. KYK'da da kalsa maliyetler yükseldi. Bence bunu değerlendirmek lazım diyelim. Tekrardan teşekkür ediyoruz hocamıza. Ve
0: teşekkür ediyorum.
1: Sizlere de teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bir sonraki programımız bir 10 dakika sonra başlayacak. O programda görüşmek üzere.

Diyeceğin kadar başım belada. Köşe başları tutulmuş, üstelik yağmur yağmada. İler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde yanitam şuramda. Kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

yaşım belada, tabancamı unutmuşum hele de. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken, uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem...

Yaşında ihanetin adı yok, ihanetin adı yok. Neylersin ki çember daralmakta. Şimdilik hoşça kal yaban çiçeğim. Yasal mermisiyle bir komiser.

0: helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış doğarken uykularım ya.
1: Üniversite tercihleri devam ediyor. Peki Iğdır Üniversitesi öğrencilere hangi fırsatları sunuyor? Tercih sürecinde merak edilen tüm soruları Iğdır Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Ali Parin yanıtlıyor. Mazlum Günhan'la Toplumsal Artı 6 Ağustos Perşembe günü saat 13'te Radyo Doğu Bayezid'de.
2: Hem herkese merhaba, özel bir yayınla yine karşınızdayız. Az önce de duyurusunu yaptığımız bir

0: 2023'te Radyo Doğu Bayezid'de.
1: Hem herkese merhaba, özel bir yayınla yine karşınızdayız. Az önce de duyurusunu yaptığımız bir
2: ne kadar yaşayalım bırakın.
1: Kesinlikle yaşıyoruz yani.
2: Zaten onay kış var burada.
1: Kesinlikle, o yüzden bir yandan aslında doğru, yani öyle bir durumumuz var, o yüzden tadını çıkarmak lazım şikayet etmektense, değil mi? Öyle,
2: evet, sanırım coğrafi koşullar gereği biraz bizim sıcaklar yakıcı olduğundan kaynaklı insanları bunaltıyor açıkçası, nemli bir hava olmadığından kaynaklı.
1: Kuru sıcak olunca biraz zor oluyor. Peki sizlere, sizlerle birlikte bizlere eşlik eden Mazlum Zelen hocamız var. Hocam hoş geldiniz. Mazlum Hoca'yı şaşırttım bu arada. Az önce Candan Hoca'yla başlayacağız dedik ama sürpriz oldu. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim.
1: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Hocam kışın mı futbol iyi yoksa yazın mı sence?
3: Şimdi kışın hava şartlarına bakarak olursak kışın da yazın da aynı. Sadece bizim doğunun kışı biraz daha sert geçtiği için
1: soğuk olunca
3: talep biraz daha az oluyor ama futbol diğer branşlar gibi değil. Ne olursa olsun her zaman diğer branşlardan daha yüksek bir potansiyel var.
1: Evet. O yüzden yazın böyle hani sıcak olunca dedim acaba kışın daha mı olur mu?
3: Çocuklar için aslında kış yaz fark etmiyor. Değil yeter mi? Ki o futbol olsun. Yeter ki top oynasınlar.
1: Aynen öyle. Peki Candan, Çelik, Salman'la hoş geldiniz. Siz de aramıza yeni geldiniz değil mi? Gençlik Merkezi'ne Candan Hanım.
4: Merhabalar, teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Evet, yazın, kışın diyemeyeceğim, sizinki...
4: Benim salon sporu olduğu için her dönem yapabiliyoruz biz bu sporu.
1: Doğru. O yüzden sizin için çok değişmiyor. Peki sizi biraz tanıyabilir miyiz? Gençlik Merkezi'ne, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne hoş geldiniz bu arada.
4: Hoş bulduk, tekrardan teşekkür ederim. Ben Candan Çelik Salmanlı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği bölümü mezunuyum. Bu sporla da Erzurum'da okurken bir hocam vasıtasıyla tanıştım aslında. Hı hı. Yani beni bu spora zorla yönlendirdi. Hatta gitmezsen seni dersten geçirmeyeceğim söyledi. Biz mecbur başladım yani. Evet. Yani ben şu an o hocama da teşekkür ediyorum. Onun sayesinde, belki de onun vesilesiyle şu an ben atandım belki de. O şekilde başladım ben Erzurum'da curling'e. 3 yıl oyunculuğunu yaptım. 1 yıl hakemlik yaptım bu branşta. Ama şimdi burada curling her ilde yok. Buz pisti yani biraz gerekmekte. Maliyetli bir durum olduğu için her ilde maalesef ki buz pisti salonu olmadığı için floor curling yapıyoruz. Yani curling'in alt dalıdır o da. Evet.
1: Birazdan onu soracağım zaten sizlere. Peki Sayın Hanım, şöyle siz yaz boyunca çeşitli alanlarda spor kursları açtırız. Hangileri var mesela futbol ve curling dışında?
2: Evet Mazlum Bey, biliyorsunuz ki Gençlik ve Spor Bakanlığımızın özellikle yaz spor okulları projesi 29 Haziran'da başlar. 1 Temmuz'da da açılışımız olur bazen, sarkmalara bağlı yerelde değişiklik gösterir bu tarih.
1: Evet.
2: Ama genelde 29 Haziran 81 il geneli eş zamanlı yaz spor okulları açılışı yapmaktayız. Burada da birçok branşta 0-18 yaş arası tüm bireylere, tüm gençlerimize, tüm çocuklarımıza ücretsiz, her zaman söylüyorum, ücretsiz eğitim vermekteyiz. Eğitim kapsamı çerçevesinde birçok branş aktif. Şu anda kort tenisimiz var, masa tenisimiz var, basketbol var, voleybol var, futbol var. Curling'i yeni kattık zaten. Candan Hanım yeni tanıştı bizimle, sağ olsun. O da hemen hızlı bir şekilde aktivitelere katılmaya dahil oldu. Onun yanında akıl ve zeka oyunlarımız var. Akıl ve zeka oyunlarında da santracımız var, yine röversi var. Birkaç daha akıl zeka oyunlarımız devam etmekte. Gençlik merkezimizde sanatta resim, el sanatları kurslarımız devam etmekte. Müzik kursumuz var, erbane kursumuz
1: müzik
2: var.
1: Müzik kursunuz herhalde iki tane mi vardı müdürüm?
2: İki müzik kursumuz şu anda aktif devam etmekte, erbane ve piyano olarak.
1: Komşularımız oluyor, biz de dinliyoruz o sayede.
2: Öyle mi? Yani aslında iyi olarak... geniş kapsamlı bir dinleyici kitlemiz var. Hem spor yaparken aynı zamanda müzik konseri veriyoruz. Çok güzel bir durum aslında.
1: Aynen. O da yan yana olunca müdürüm eşlik ediyoruz biz de.
2: Yani siz de dolu dolu müzik geçiyorsunuz.
1: Aynen, güzel oluyor. Yani gerçekten kim biliyorsa
2: dinleyici hırsızlığı yapıyorsunuz.
1: Aynen. Biz bedavadan dinliyoruz müdürüm. Peki şu an öğrencilerin ilgisi ne durumda? Onu sormak istiyorum size.
2: Çok yoğun katılımımız var. Kickbox

0: Özellikle şu anda kayıtlar dolmak üzere. Yani salonumuz biraz yetersiz fizik koşullarımızdan kaynaklı. Ama şöyle gelen her vatandaşa kesinlikle geri gönderme olasılığı olmaksızın kayıtlarını alıyoruz. Gruplara bölüşmeye karar verdik. Gece onu da bulacak gerekirse antrenman saatlerimiz. Bu süre zarfı çerçevesinde her çocuğumuzun, her vatandaşımızın sporla tanışması ve yazı dolu dolu bir sporla geçirmesini planlamaktayız. Yüzme havuzumuz var biliyorsunuz ki Mazlum Bey, maalesef ki sorunundan kaynaklı henüz açamadık. İlçemizin yani sürekli süren gelen bir su sıkıntısı var ve bu yüzme havuzumuzu da etkiliyor. Bundan kaynaklı sporumuzu hani aktifleştiremedik ama inşallah şu anda havuzun durumu, genel durumu iyi. Bir iki haftaya onu da plan, yani açılışını yapıp hemen hızlı bir şekilde öğrencilerimizi su sporlarıyla buluşturmayı planlıyoruz.
1: Evet, peki. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Candan hocamız yeni olduğu için zorlamadan bir Mazlum hocayla devam edelim. Hocam şimdi futbol kursu gerçekten çok yoğun ilgi görüyor. Yani ben de bizzat burada hani gördüğüm için konuşabilirim. Özellikle çocuklarda işte yeteneği olan çocukların keşfedilmesi için neler yapılabilir? Yani siz velilere ne tavsiye ediyorsunuz? Onu sorayım.
2: Öncelikle futbolda yetenekli keşfedilmesi için velilerimizin en büyük antrenör olarak kabul edilmesi gerekiyor. Tabii velilerimizin desteği olması gerekiyor. Öncelikle veliden sonra antrenör bu çalışmaya katılır. Çocuk iyi top oynuyor ya da oynamıyor diye değil. Çocuğun fiziksel teknik taktik gelişimine bakıp o çocuğun yaşına göre, tekniğine göre, fiziksel durumuna göre, sağlığına göre bir şekilde değerlendiriliyor. Biz de ona göre zaten çocuk yaşına göre antrenman planı yapıyoruz. Bugün 7 yaşındaki bir çocuğa eğitsel oyunlar tarzında bir oyun oynatırsın. 13 yaşında, 14 yaşındaki bir çocuğa daha çok teknik taktik, biraz daha böyle gelişim tarzında, fiziksel hani fitness gibi güçlendirme taktikleri geliştirirsin onun üstünden. Onun dışında işte zaten futbola çok talep olduğu için, yaşlara göre çok talep olduğu için mesela belli bir yaş şeyi vardır. 18 yaşına gelen çocuğun bir şekilde bir duruma kazandırılması gerekiyor. Bir takıma kazandırılması lazım. Onun için dediğim gibi hiçbir zaman hiçbir çocuğu birbirinden ayırmamak gerekiyor. Hani bu çocuk iyi oynuyor, bu çocuk kötü oynuyor, bu çocuk olmaz bu çocuktan. Öyle bir şey yok. Antrenör bu konuda biraz daha şey olabilir mesela. Çocuklarımıza biraz daha bile güler yüzlü, bile
1: tabii o önemli yani.
2: Yaklaşabilir. Onun dışında daha ne diyebilirim size? Yani ben yine velilerime söylüyorum. Benim şu an kontenjanım inanılmaz derece dolu. Yine almaya çalışıyorum. Bir şekilde alıyorum.
0: Kontenjan dolu yok Mazlum hocam. Yok. Gruplara yok, ayıracağız.
1: Olmuyor maalesef.
0: Müdür burada.
2: Müdürüm ben şu an zaten birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup almaya çalışıyorum. Zaten yazın.
0: Yani bu şekilde evet yazın. Özellikle çocuklarımızı ekrandan uzaklaştıralım lütfen. Hani bu büyük bir sorumluluktur. Sosyal sorumluluktur. Hani ileride vicdan azabı çekmemek için Mazlum hocam. Siz ve diğer tüm antrenör arkadaşlarımız, biz gruplara bölerek yaş kategorilerine göre planlama yapıp gece onu da bulacaksa bulacak, biz bu öğrencileri geri göndermeyeceğiz ve devam edeceğiz antrenmanlarımıza. Zaten bu yoğunluk da Ağustos 31 dedin mi bitiyor. Biz Eylül ayı itibariyle tekrar okulların açılışıyla sezonumuz yavaş yavaş işte katılmak isteyen daha profesyonel sporcularla devam ediyoruz.
1: Aynen öyle.
2: Tabii mesela veliler, mesela benim günde 20 defa arayan veliler var, farklı farklı veliler var. Bazen diyor o Mazlum hocam sen bizim kaydımızı da yapmadın. Aslında kaydı yapmaktan değil, aşırı bir telefon yoğun. Şeye yoğunluğu var. Ben de elimden geldikçe sırayla kayıtlarını alıyorum bir şekilde. Mesela az önce bir veli bana söyledi işte hocam bunun kimliği. Ben dedim telefonumda 2000-3000 tane kimlik var. Bir şekilde bana bir WhatsApp üzerinden ulaştır, ben kaydını yaparım hocam. Öyle işte yazın, siz az önce dediğiniz gibi işte kışın yazın mı diye. Yazın tabii daha çok talep oluyor. Kışın da çok talep oluyor. Sadece kışta hava şartlarından dolayı biraz sayımız düşüyor ama düşen sayı nasıl bir sayı? Yine diğer branşlara göre çok yüksek bir sayı. Yani aşırı bir futbola talep var yani.
1: Var evet.
2: Tabii tabii.
1: Bir ara sizin isminizi karıştırıp benim numaramı alıp bana kızanlar vardı hocam. Sen niye bizim kaydımızı yapmıyorsun diye.
2: Vallahi, ya aslında kaydı yapayım mesela.
1: Yoğunluk var yani.
2: Tabii tabii. Mesela veli 20 gün önce bana mesaj atmıştır. O mesajın arkasında 30 tane daha mesaj gelmiştir. Mesaj aşağı kaymış da görmemişimdir.
1: Zor.
2: Yani çok inanılmaz derece. Tabii benim de belli bir projelerim oluyor. Doğu Beyazıt'ın ile ilgili
1: tabii.
2: Çocukları daha toplamak için gelişim ve Futbol Şenlikleri adı altında. Yeni bir projem var zaten benim. Bu proje altında Türkiye'deki çoğu takımı, çoğu ilerideki takımları hep buraya çağırıp büyük bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Bunu da Ağrı'da festivali gibi şeklinde, Futbol Şenliği festivali gibi de diğer illerdeki takımlarımız da gelecek işte. Büyük bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Zaten turnuvamız Ağustos ayında olacak. Bahar Şenliği gibi. Zaten evet kupa madalya olacak ama bütün çocuklarımıza madalya vereceğiz.
3: Tabii,
2: amaç burada çocuklara kaynaştırmak. Çocuklara bir fair play tarzında gelişimleri açısından. Çocuk zaten bir çocuk bugün antrenöründen bir şey öğrenmeye çalışır. Bunun %50 kısmıdır. %50 daha çok sürekli maç, sürekli arkadaşlarla iletişim, bu tür ortamlara sürekli girerek ancak gelişebilir. Biz de onun için büyük bir proje yapmayı düşünüyoruz. Ağrı'da Futbol Şenlikleri Festivali adında, AGA projesi adında bir turnuva yapacağız. Şimdiden zaten Urfa, Mardin, Diyarbakır, İzmir, Malatya gibi takımları davet ediyoruz buraya.
3: Çok iyi.
2: Tabii çevrelerimizde Kars, Kars, Iğdır, Ağrı, tabii elimizden gelirse belki şehir, yurt dışından da çağırabiliriz. O şekilde bir projemiz de var işte.
3: İnşallah başarılı
0: şöyle,
3: olur. İnşallah.
0: Projeyi biraz daha detaylı açıklayayım. Birinci Ağrı'da giriş futbol turnuvası. AGA Ağrı valiliğimizin biliyorsunuz yakın zamanda AGA adı bir projesi vardı. Özellikle Ağrı'lı gençlerin sporla tanıştırılarak kesinlikle hiçbir gencimizin sporsuz engelsiz yaşam şeklinde devam etmesi sağlanması projesiydi. Biz bu projeyi bu projeyle birleştirerek Doğu Beyazıt'ımızın tarihi İpek Yolu üzerinde olan Doğu Beyazıt'ımızın Ağrı Dağı havasında ve tarihi İshak Paşa Sarayı'nı gezdirerek tarihi ve kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmak amacıyla gelecek nesillerdeki misyonumuzu gençlerin fiziksel, sosyal ve ahlaki aktivitelerini geliştirmek amacıyla bu gençlerimizin birçok ilden davetiyelerini sağlayarak kulüpler aracılığıyla ilçe müdürlüğümüzün de ev sahipliği yaparak 17, 18, 19 Ağustos'ta gelişimsel futbol turnuvası planlamaktayız. Planımız zaten İlçe Kaymakamımız Sayın Mustafa Aybak tarafından organize edilmekte. Kendisiyle birebir sürekli iletişim halindeyiz. Geniş kapsamlı bir turnuva olduğundan ve fair play ruhu çerçevesi misyonumuz olduğundan dolayısıyla bu geniş kapsamlı olacak, ilçemizde ve ilimizde ilk defa yapılacak olan bir turnuva olduğundan kendisinin organizasyonu öncülüğünde şu anda planlamalarımız bitme aşamasında. İnşallah hayata geçirilmesi 17 Ağustos tarihi itibariyle ilk müsabakalarımız başlayacak. Yaklaşık gün içerisinde 8-9'a yakın maç planlamaktayız. Kategoriler zaten başvuracağı kulüplerin yaş kategorilerine göre fikstür çekimleri olacak. Bu çekimler çerçevesinde yaş kategorileri belirlenecek. Onlara göre maç sayıları ve tarihleri planlanacak. Ev sahipliğini Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz yapıyor. Yurtlarımızda konaklamaları ücretsiz olacak. Aynı zamanda tarihi ve kültürel miraslarımız, değerlerimiz, İshak Paşa Sarayımız ve Ağrı'damız ücretsiz bir şekilde kendilerine açılacak. Hepsi ücretsiz bir şekilde diğer illerden misafir olan sporcularımız ziyaret çerçevesinde kapsamında ziyaretlerini gerçekleştirebileceklerdir. Tabii bu hani ilçemizde ilk defa gelişimsel futbol turnuvasının gerçekleşmesi Mazlum Bey'in sayesinde oldu. Kendisinin projesiydi. İlçe Kaymakamımız Mustafa Ayvat Bey'e sunduğunda o da öngörülen çok güzel bir proje olduğunu ve bu proje çerçevesinde AGA'la birleştirilerek Ağrılı gençlerin de diğer yeteneklerle buluşturulup kulüpler aracılığıyla en azından burada gençlerin yetenekleri keşfedilip diğer kulüplere transferinin sağlanması ve tarihi kültürel bir miras alışverişi çerçevesinde olabileceğini düşündüğünden projeyi gerçekleştirdik ve hayata koyduk. Şimdi inşallah 17 Ağustos'ta startını vereceğiz.
1: Peki. Müdürüm bu arada Candan hocamıza geçmeden önce bir sorumuz var. Pasaj bölgesinden yazıyor. Özellikle öyle belirtmiş valla dinleyicimiz. Niye pasaj bölgesi dediyse artık esnaflara selam olsun pasajdaki herkese. Kolay gelsin diyor. Müdürümüz diyor şöyle bir soru sormak istiyorum demiş. Sizin en çok gurur duyduğunuz, gururlandıran spor dalı hangisi demiş.
0: Ya şimdi bunu söylersem bence çok çok tuzak bir soru. Ben haksızlık yapacağımı düşünüyorum. Çünkü ben bütün branşları gerçekten çok emek ve özverili bir çalışmayla sergilendiğini görüyorum. Ama şöyle gönlümden voleybol geçiyor. Neden diyeceksiniz? Hani ilçede voleybolun tanıtımı biraz böyle Harun Hoca ile birlikte gerçekleşti. Ve ciddi boyutta ben onun emeğinin hani yadım azımsanamayacak bir emek ve profesyonel bir emek olduğunu düşünüyorum. Biz ilk defa düşünün, doğunun en dosu ilçede olmamıza rağmen Türkiye finallerindeyiz sürekli her yıl. Bu süreye gelen bir başarı ve bunu elde etmek gerçekten çok büyük emek ve özveri ister. Özellikle son dönemde baktığımda, hani geniş kapsamlı çerçeveden değerlendirdiğimde ve 8 yıldır burada ilçe müdürlüğü yapıyorum bu arada, onu göz önünde bulundurduğumda şu anda katılım sayısı en yoğun voleybolda oluyor ve öğrenci talebi en fazla voleybolda oluyor ve yine en fazla hızlı başarı skalası yakaladığım branş voleybol oluyor. Evet. Ama yine söyleyeyim, diğer branşlar kesinlikle haksızlık yapmak yani istemiyorum. Tabii futbolda yine aynı şekilde kickbokstur, kort tenisidir. Kort tenisinde özellikle son 2 dönemde 2 yıl üst üste bölge birinciliği elde ettik. Evet. Bu çok inanılmaz bir başarı. Biliyorsunuz kort tenisi sürekli işte Avrupavari bir spor branşı olarak İSİ yolların oynandığı bir spor branşı olarak bilinir, hafızalarda yer edinir, ama düşünün ki bizim buradaki minicik o küçük yürekler ta bir sürü kulüpleri, özel kulüpleri yenip Türkiye finallerinde yer alıyorlar. Bu da çok büyük bir başarı. Hı
1: hı. Bu arada teşekkür ediyorum. Candan Hocam, şimdi Körnük sporu yeni Doğu Beyazıt'ta böyle sizin sayenizde tabii bileceğiz, tanıyacağız, ama bilmeyenler, tanımayanlar, bu sporla hiç ilgisi olmayanları nasıl anlatırsınız? Bu nasıl yapılan bir spor? Radyoda dinleyenleri böyle gözü kapatıp canlandırabileceği şekilde bize anlatır mısınız?
3: Hocam şimdi curling buz üzerinde, demin de söylemiştim, buz üzerinde yapılan bir spor ama her ilde buz salonu olmadığı için biz onun yan dalı olan floor curling'i yapıyoruz. Floor curling kendine özel bir halısı, 10 metre uzunluğunda, 1.60 eninde özel bir halısının olduğu aparat üzerinde oynadığımız bir oyundur. Amacımız halının üzerinde 4 tane iç içe geçmiş dairenin merkezine rakipten daha fazla taş atabilmemizdir.
0: Yani floor şöyle, zemin üzerinde oynandığı için, hani floor zaten İngilizce zemin anlamında, strateji geliştirme, aynı zamanda beden, hani fiziksel o anlamda iki aktiviteyi bir araya getirme. Hem strateji geliştiriyor hem fiziksel anlamda kendini geliştiriyor sporcu. Taşları o arada bir noktadan diğerinin o noktaya dışarıya taşırması şeklinde diyor hocamız. Hı-hı. Ben de ilk defa tanıştım kendisi sayesinde.
1: Hiç oynadınız mı müdürüm?
0: İlk defa Candan Hoca sayesinde ben de zor geçen mu? Gün. Zor değil ama çok strateji gerektiriyor.
1: O zaman şöyle, strateji gerektiren bir spor dalı.
0: Sizi de davet ediyoruz program sonrasında. Evet.
1: Yani ilk, ama izlemek için.
0: Öyle görünüyor ki ilk buradaki antrenörler ve personel oynayacak. Çünkü hani gerçekten uzun yıllar sonrasında böyle değişik bir branşın ilçemizde gelip ilçemizin gençlerinin bununla tanışması çok büyük bir başarı. Açıkçası söyleyeyim, bence herkes gelsin tanışsın bu branşla.
1: Biz bir ara girip izleyeceğiz hocam. Çünkü ilk defa böyle...
0: Yok, oynayacağız. İzlemek yok. İzlemek yok. Tamam. Herkes aktiviteye katılacak.
1: Tamam, geleceğiz. Ama ilk önce bir öğrenmemiz lazım. Çünkü bilmiyoruz.
0: Hocamız burada.
1: Sayesinde, aynı
0: çok
1: hocamız
0: büyük
1: sayesinde.
0: Bir veli nimetimiz var. Aynen.
3: Oynayarak daha fazla keyif alacağım. Değil mi? İnanıyorum hocam. Evet, oyunun işin içerisinde olduğumuzda, daha böyle rekabet, kazanma, kaybetme duygusu olduğunda daha fazla heyecan oluyor.
1: Peki hocam, çocuklar daha mı çok hani mesela bilgi ve daha doğrusu becerilerini geliştiriyor mu bu spor?
3: Tabii hocam. Burada daha çok stratejik, yani zekaya daha çok yönelik bir branş. Yani aslında şöyle satranca da benzetebiliriz burada hocam. Sadece taş atmak yetmiyor floor curling'de. Her hamleyi önceden planlamamız yani rakibin her hamlesini önceden planlamamız gerekiyor. Yani buna göre strateji belirleyerek atışlarımızı yapmalıyız. Bu anlamda satranca da benzetebiliriz aslında floor curling'i.
1: Evet, şöyle Şevket hocamız burada. Şevket spor uzmanı diyor ki Candan hocamıza sorum var diyor. Bu arada biraz yabancı terimler var. Yanlış okursam lütfen affola diyelim. Diyor ki rakipten önce salona gidersek diyor. İşte bu floor curling'te diyor ki Vila'dayı silip şey yaparsak diyor, kural ihlali olur mu diyor.
3: Biz Vila'da...
1: Bu biraz şark kurnazlığı olur ama ne dersiniz?
3: Biz rakipten önce, yani müsabaka başlamadan önce sahaya git, yani zaten belli bir süresi var. O süre zarfında orada olmamız gerekiyor hocam. Yani ona dokunmuyoruz. Zaten halılar hazır bir şekilde oluyor. Müsabaka anonsuyla biz başlarız müsabakaya. Kesinlikle halıya veya işte onun aparatına dokunmak yasaktır.
1: Evet. Şevket Özcan'a buradan duyurulur o zaman.
0: O zaman Şevket Özcan'a da şuradan ben bir duyuru yapayım müdürü olarak. Okul sporlarına bu yıl Flör Curling'i dahil edeceğiz. Ve müsabakayı da kendisi ev sahipliği ve organizasyonunu yapacak. Uzun ve geniş kapsamlı bir program kendisini beklemekte.
1: Aynen öyle. Peki Candan Hocam, bu ilçede ilk defa yapılacak. Şu an ilgi ne durumda? Kimler geldi? Gelenler var mı? Soranlar, bu nedir diyenler çok oluyordur eminim ama ne durumda ilgi şu an?
3: Hocam şu an daha hiç kimse böyle bir branşın olduğundan haberdar değil. Bu radyo vasıtasıyla inşallah herkes haberdar olup inşallah başlayacağını umut ediyorum. Ve şu an yaz dönemimizde olduğumuz için okullara tanıtım amacıyla gidemiyorum. Ama Eylül okul başladığı itibariyle ben çeşitli tanıtımlar yaparak birçok öğrenci kazandıracağımı düşünüyorum bu branşa.
1: Evet. Peki curling'e başlamak için belirli yaş, fizik veya herhangi bir şart, kural var mı? Yani herkes yapabilir mi hocam?
3: Hayır hocam. 7'den 70'e herkes bu sporu yapabilir ama okul sporları müsabakasına katılabilmeleri için öğrenci 5. sınıfla 12. sınıf arasındaki öğrencileri kapsamaktadır. Ama herhangi bir fiziksel özellik ya da herhangi bir spor geçmişi gerektirmeyen bir spor dalıdır.
1: Evet, yani o zaman herkes başvurabilir ama gençlik merkezinde olduğumuz için şey yapabiliriz. Daha sonra yani herkes de gelebilir.
0: Kategorilerini biraz daha az izin sendirmek zorundayız. Yani katılımcıya hani fiziksel koşullardan cevap veremediğimizden kaynaklı aslında.
1: Anladım. Bu arada bir mesaj var Allah'ım. Diyor ki dinleyicimiz, merhaba diyor, Makan Bey ve Seyim Hanım'a sesleniyorum. Golf gel istiyorlar onu.
0: Şöyle ben de çok istiyorum aslında da geniş bir saha alanı. Çok da fazla geniş bir saha alanımız var, çim kaplı zeminlerimiz. Hani bana çok absürt gelmiyor açıkçası, kulağa da hoş geliyor. İlçe kaymakamımız da sporu çok sevdiği için Sayın Mustafa Ayvat. Kendisine bunu mutlaka ileteceğim program sonrasında, arz edeceğim kendisine. Peki. Hani uygun görürse neden olmasın, ben hiçbir spora kesinlikle hayır demiyorum açıkçası.
1: Evet. Mazlum Hocam, var mı böyle yakın zamanda televizyonlarda gururla ya Doğubestan çıkmış bir futbolcumuz var diyebileceğimiz, sanki öyle bir şey hissediyorum yani sizin öğrencilerden çıkacakmış gibi bir iki yıla duyacağız gibi, yani ne dersin?
2: Sesim geliyor mu şu an?
1: Evet, şu an geliyor.
2: Var gerçekten, eskiden olsa bundan 25 yıl önce ya da 20 yıl önce baktığımız zaman bu sahamız bir toprak bir sahadı. Biz kendimiz maçlara gittiğimiz zaman uzaktan seyrederdik. Yani derdik ya keşke biz de oynayabilseydik, keşke biz de topa dokunabilseydik. Şimdi öyle değil. Şimdi imkanlar iyice bir gelişmeye başladı. Aileler destek vermeye başladı. Malzeme konusunda, saha imkan konusunda, gençlik spor merkezinde tabii bu konuda çok büyük bir desteği oluyor bu konuda. Son zamanlarda kendi öğrencilerim de dahil, diğer kulüplerden önce dahil, yani çoğu öğrencileri bu çevre illerde, ilçelerde olan büyük kulüplere gönderdik. Yani kendi şahsen ben 4-5 tane öğrenci gönderdim şu ana kadar. Kendileri de şu an büyük kulüplere isimlerini de vermek istemiyorum da sözleşme imzaladılar. Orada artık kariyerlerini o şekilde orada geliştirmeye çalışıyorlar.
1: Evet, Fenerbahçe varsa söyleyebilirsiniz o zaman.
2: Şu an daha çok batıya açılamadık da biraz daha zaten, şu an baktığınız zaman doğu bölgemiz de eskisi gibi değil. Şu an Iğdır, Van, Erzurum gibi ilçeler, illerimiz şu an Süper Lig'de ya da birinci ligde top oynamakta. Bu da bizim için çok büyük bir fırsat, bir imkan. Öğrencilerimizi sürekli o şekilde o kulüplere kazandırmaya çalışıyoruz. Kendim zaten 4-5 tane öğrencimi gönderdim ben. Hatta geçen 2-3 gün önce bir öğrencim önermeye geçti. Sözleşme imzalayacak. Birinci lig ekiplerinden bir takımda altyapısında oynayacak. Şimdi diğer öğrencilerimize kaldı. Tabii sadece ben değil. Doğu Beyazıtımızın diğer kulüpleri de öyle. İmkanlar geliştikçe, aileler destek verdikçe, destek derken yani manevi olarak bir destek, çocukların arkasında durduğu zaman, bizimle iletişimlerimiz sağlam olduğu zaman bu şekilde elimizden geleni yapıyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Valla umarım güzel sonuçlar alırız. Biz de takipteyiz. Bu arada müdürüm, bir dincimiz diyor ki evet Şevket Hoca... Şevket Hoca herhalde yayına gelmek istiyor. Gel, telefon arıyor beni. Allah Allah. Neyse müdürüm, şimdi şöyle bir şey var. Bir dinleyicimiz diyor ki milli sporcu yetiştirmek için neler yapıyorsunuz? Olanaklarınız var mı? Olanaklarınız yoksa bir de ne gibi durumlarınız var diyor. Eksikleriniz
0: yani
1: var diyor.
0: Milli sporcu yetiştirmek diye bir şey yok. Şimdi bütün sporcular benim için millidir zaten. Bunlar zaten belirli müsabakalara katıldıktan sonra Türkiye şampiyonasına, yani ulusal branşlarda Türkiye şampiyonasını elde ettiklerinde ve uluslararası şampiyonalar elde ettiklerinde milli sporcu olabiliyorlar ve her branşın ayrı ayrı milli sporcu olma kategorisi ve yaş, kilo, siklet, ağırlık gibi kriterleri var. Bu kriterleri aştı. Ulusal bir başarı elde etti. Uluslararası bir başarı elde ettikten sonra branş bazlı milli sporcu olabiliyor ve milli sporcu kampları vardır. Artık o durum bizi aşıyor. Milli sporcu kamplarında yetişmeye başlıyorlar ve Türkiye'ye olimpiyatlarda dünya şampiyonu

0: piyonalarında bayrağı dalgalandırmaya devam ediyorlar.
1: Evet, seviyorum.
0: Bu her branş için de farklı farklı kategoriler ve farklı farklı sikletlerde yer alıyor. Tek tek açıklarsak işte hani programımız yetmeyecek açıkçası söyleyeyim.
1: Evet. Şevket Bey diyor ki müdürüm sizin söylediğiniz her daim bizim için emirdir. Okul sporları olsun, diğer müsabakalar olsun, desteğiniz çok değerli diyor. İnşallah bu seneyi çok güzel bir
0: verimli
1: şekilde başaracağız
0: evet,
1: diyor.
0: Evet, evet. Ya gerçekten yani ilçemizde spor geçmişine geriye baktığımızda çok yok Mazlum Bey. Siz de uzun yıllardır doğru, radyo programı yapıyorsunuz. Zaten benim de hani buradaki geçmişim ve geleceğim 8 yıldan ibaret. Dolayısıyla ilk geldiğim yılı baz aldığım zaman spor geçmişimiz neredeyse sıfırdı.
1: Doğru.
0: Şimdi biz bütün okul sporlarını birinci küme ve ikinci küme hepsini yapmaktayız. Ev sahipliğini ve gerçekten Şevket Bey ile inanılmaz bir başarı skalası yakaladık. Son dönemde yerel mahalli bir sürü turnuva düzenliyoruz. Yakın zamanda yine biz kulüpler arası ve yaş kategorilerine göre futbol turnuvası düzenledik. Devamında yine Agah projesi kapsamında voleybol turnuvamız var. Yarın finalini yapıyoruz. Satranç turnuvamız var. Kort tenisi turnuvamız var. Ve bu bahsettiğim bahse konu geçen tüm branşlar ve daha fazla farklı branşlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı'na atfen Şevket Bey'in yine düzenleyeceği turnuvalar var spor branşlarında.
1: Evet.
0: Buradaki temel amacımız ilçemizin tarihi ve kültürel değerleriyle birleştirip gençlerimizin ekrandan uzaklaştırarak özellikle kültürleşme, diğer okulların diğer okullarla kaynaşması, spora olan yeteneklerini keşfedip spora devamlılığının sağlanması ve fair play ruhu içerisinde tüm gençlerimize disiplinli bir çalışma çerçevesini kazandırmak.
1: Hı-hı.
0: Yani bu bir ekip meselesi. Biz gerçekten ilçe müdürlüğü olarak, gençlik ve spor ilçe müdürlüğü olarak bu ruhu yakaladığımızı düşünüyorum. Özellikle gençlik merkezi, gençlik spor şube müdürlüğü, yurt müdürlükleri,
1: hı hı,
0: hepimiz bu planlama ve güzergahı çerçevesi içerisindeyiz. Ha, bunu da olağan sürdürüyoruz değil. Elbette bizim de eksiklerimiz olur. Biz
1: şüphesiz,
0: eleştirileri
1: evet,
0: kabul ediyoruz. Şüphesiz yani insanoğlu illaki hata yapmaktan ibarettir ama önemli olan bu hatanın farkındalığını bilip bir dahakine bunu arz etmemektir karşı tarafa.
1: Aynen öyle. Bu arada müdürüm çok fazla sorumuz var. Ben birkaç tane okuyup araya gitmek istiyorum müsaadeniz olursa.
0: Tabii ki.
1: Şimdi bir dinleyicimiz Fatma Hanım diyor ki Kader İstek Aktaş hocamızın diyor step ayrı boy kursu diyor yazın sadece mi devam edecek yoksa kışın da devam edecek mi? Biz kursu çok seviyoruz. Gayet başarılı, kendisini de çok seviyoruz. Kurs bize çok faydalı. Lütfen devam etsin, devamı gelsin inşallah diyor.
0: Biz zaten verilen talepler üzerine devam ederiz.
1: Aynen.
0: Kader İstek Hoca da zaten step ayrı bir hocamız. Gerçekten de geniş bir katılım çerçevesi var. Her yaş kategorisinden kendisine talebi oluyor. Yani talepler doğrultusunda tabii ki devam ettiririz.
1: Aynen. Peki son sorumuzu soralım. Bir araya gidelim. Candan Hocam şimdi bu sporu yeni tanıyoruz ama malzeme veya ekipman lazım mı? Yoksa elimizi kolumuzu sallaya sallaya gelebilir miyiz?
2: Öğrencilerin sadece elini kolunu sallaya sallaya gelmeleri bizim için yeterli aslında.
1: Süper o zaman çok iyi.
2: Evet.
1: Peki hem futbola gidip hem oraya gelebilir miyiz? Onu da soralım.
2: Evet.
1: Tamam o zaman ikisinde de bir
0: evet biz yoksa ilçe müdürlüğü olarak onu da buradan söyleyeyim. Bir öğrencimiz aynı anda 3 tane kursa gün içerisinde devam edebilir saatleri çakışması kaydıyla.
1: Evet o çok önemli onu da söylemiş
0: evet,
1: olalım.
0: Evet velilerimiz buna dikkat ederse saatleri çakışmazsa o gün içerisinde 3 kursumuza da öğrencimizin kayıtlarını alabilmekteyiz.
1: Hı hı. Peki teşekkür ediyorum. O zaman bir araya gidelim aradan sonra gelelim kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dinleyiciler bir araya gidiyoruz aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizlerden gelen mesajları da paylaşacağız diyelim o zaman ara zamanı.

0: Radyo Doğubayazıt. Evet, toplumsal artı kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevim Şimşek Konyar. Ondan sonra körnük antrenörü Candan Çelik Salmanlı ve futbol antrenörü Mazlum Zeren bizlere eşlik ediyorlar ve sizlerden gelen soruları yanıtlıyorlar. Ama inanılmaz sorular var. Yani gerçekten çok yoğun bir soru bombardımanına tutmuşsunuz bizleri gördüğüm kadarıyla.
1: Sevgili ara mı verdik acaba?
0: Nasıl yani?
1: Yani biz sizinle sık sık radyo programı yapıyorduk. He, bayağı evet, ara verdik onun, galiba. Onun o yüzden yoğun bir soru birikimi oldu. Evet.
0: Büyük ihtimalle onun etkisi var. Hatta zaten müdür hanımla da konuştuk. Eğer uygun olursa ilerleyen zamanlarda böyle aylık belki programlar yapabiliriz değil mi müdürüm?
1: Öyle evet, evet öyle bir projemiz var. Proje çerçevesinde. Böyle iki haftada bir, haftada bir olur. İşte müsaitlik çerçevesinde sizin bizim gençlerle birlikte böyle güzel bir program alırız. Şöyle de hani ilçe içinde

0: turnuvalara katılan gençlerimizden kura çekeriz radyo yayına katılmak isteyenler.
1: Aynen öyle.
0: O turnuvada dereceye giren öğrencilerimiz de yayını alır. Kendi duygu ve düşüncelerini buradan paylaşımla yaparız.
1: Bence de aynen öyle. Kader İstek hocamız diyor ki yine harika, yine keyifli, her dakikası ayrı bir güzel olan bir program oluyor. Sevgili müdürümüze ve hocalarımıza teşekkür ediyorum demiş.
0: Biz kendisi teşekkür ediyoruz yaptığı başarılı çalışmalardan kaynaklı.
1: Evet. Peki Candan hocamızla devam edelim. Hocam şimdi nasıl söylesem erken yaş kaç olabilir? Mesela bazıları çünkü kendi kursa geliyor. 4 yaşındaki çocuğu da getirip hocam sen bir ilgilenirsin falan diyenler olabiliyor. Yaş aralığı yani kaçtan kaça başlasın? Çünkü evet her yaşta olabilir dedik ama çocuklarda bazı çocuklarda herhalde erişli olmayabilir. Ne dersiniz?
2: Hocam şimdi şöyle bir durum var. Ben daha çok müsabık sporcu isterim. Yani hı-hı, müsabakaya çıkarabileceğim sporcu isterim. Evet. Bu durum için de okul sporları 5. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenci kategorisini kapsar. Hı-hı. Tabii ki diğer yaş grubundaki öğrenciler de yapabilir ama ben müsabakaya yönelik çalışmalar yapmak istediğim için daha çok 5. sınıfla 12. sınıf arası olursa benim için daha iyi. En azından çocuk da müsabakalara çıkar. Turnuva deneyimleri olur. Hatta ben Erzincan'dan geldim buraya. Erzincan'da Türkiye birinciliğine öğrenci götürdük. İnşallah burada da aynı şeyleri yaşarız.
1: Evet.
2: Bu şekilde hocam.
1: Peki. Şimdi birazdan yine size döneriz. Mazlum hocamıza bir dönelim. Mazlum hocamıza da bir soru sormamız lazım. Peki hocam şey dedik. Candan hocamıza herhangi bir ekipman, malzeme lazım mı dedik ama futbol için de peki bu geçerli mi? Mesela futbolda herhangi bir malzeme, alet, edevat bir şey lazım oluyor mu?
3: Tabii şimdi körlük branşı biraz daha böyle yabancı olduğu için malzemesi biraz daha nadir bulunuyor. Futbolda evet, değil. Şimdi futbol biraz da milli sporumuz gibi düşünelim. Yani Türkiye'nin her yerinde oynanan bir spor.
1: Doğru.
3: Bugün çıktığınız zaman dışarı bunun gibi bir sürü mağaza bulabilirsin. Futbol topunu bulabilirsin. Bugün benim 100 öğrencim varsa her 100 öğrencimin de 100 tane topu vardır. Hı-hı. Yani bugün malzeme konusunda pek sıkıntı çekmeyiz zaten.
1: Doğru.
3: Sağ olsun Gençlik Spor Müdürümüz Sevim Hocamız bize sürekli bu konuda destek ve yardımları da sunuyor zaten. Malzeme konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi futbol tamamen dışarıda oynanan bir spor olduğu için tamamen sıkıntı yaşamış tek şey hava şartları. Sıcak çok sıcak, soğuk çok soğuk. Biraz oyuncular o konuda sıkıntı çekiyor.
1: Doğru. Peki hocam şimdi şu an mesela genelde kaç yaşındakiler tercih ediyor? Mesela 20'de sonra gelen olabiliyordur kesin ama kabul ediyor musunuz 20?
3: Ya şimdi 20'den sonra nasıl? Ben şimdi çocukları 7-15 yaş arası alıyorum. 16 yaşında 17 yaşında çocuk geldiğinde de alıyorum. Şu şekil diyorum işte. Yani sporu yapmak için, topu oynamak için yani bu şenliğe katılmak ya da bu topu heyecanı yaşamak için istiyorsanız her yaştan alıyorum. Evet. Ama yetenek keşfetmek konusunda belli bir yaş sınırı var. Şimdi mesela 18 yaşındaki bir çocuğun hocam ben bir yere seçilmek istiyorum. Ben diyorum işte senin geçmişinde futbol var. Hocam vallahi hiç futbol oynamadım. Hı-hı. Yani o konuda biraz daha yeteneğin bir doğuştan bir yeteneğin olması lazım. Biraz da bizim emeklerimiz çalışmamızla ancak ilerleyebilir. Onun dışında 15 yaş altı çocuklar biraz daha şanslı bu konuda.
1: Evet.
3: Yani zaman daha olduğu için.
0: Ağaç yaşı yine eğilir.
3: Aynen ağaç yaşı yine eğilir.
1: Ama ne diyoruz eğer futbola gelemiyorsa bile bir sürü kurs var.
3: Tabii tabii bir sürü kursumuz var. Keşke ben kendim Doğu Beyazlıyım. Ya yıllardır 20 yıldır spor yapmaya çalışmış bir sporun içindeyim. Keşke o zamanlar başka branşlar olsaydı.
1: Gerçekten
3: hani evet. Körlük olsaydı, kor tenisi gibi, yüzme gibi branşlarımız olsaydı. O zaman da sadece futbol vardı. Şimdi baktığımız zaman 20-30 tane branşımız var burada. Yani çocuklar bu konuda gerçekten çok şanslı.
1: Şanslılar.
3: Ya aşırı şanslı. Yani gerçekten buradan da velilerimize sesleniyorum. Hani bugün yüzme salonu hiçbir yerde bulamazsınız. Bugün İstanbul'a gittiğiniz zaman belli ücretler, büyük paralar ödüyorsunuz bu konuda. Hani burada bu kursumuz ücretsiz. Yani gerçekten kısaca veli nimet gibi bir şey yani.
1: Gerçekten öyle. Ben Savaşay Lisesi'nde okurken burası Dutluk'tu yani.
0: Dutluk'tu. O da güzel bir tabir.
1: Aynen. Şimdi her şey var yani.
3: Tabii.
1: Şanslılar gerçekten.
3: Gerçekten çok şanslı çocuklar. Yani.
0: Ama evet, şimdi de gençlerde maalesef heves yok. Katılım hevesi yok.
1: Aynen. Z kuşağı
0: ekran
1: biraz
0: tercih ediyorlar. Z kuşağı biraz farklı. Bizim de zaten tek misyonumuz bu şey. Ekrandan uzaklaştırmak. Yani dolayısıyla iş yükümüz daha ağır. Güdülemek.
1: Aynen öyle.
0: Evet.
1: Evet Candan hocam şimdi size şunu sormak istiyorum. Körnük sporuyla ilgilenmek isteyen hazır Doğu Besa'da böyle bir fırsat oldu. Ben de başlamak istiyorum diyen ama başarının unsurunu merak edenler var. Yani bu alanda, bu dalda başarılı olmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor?
2: Hocam, başarı için önemli olan zaten düzenli bir şekilde sporu yapıp kendini geliştirmektir. Hı-hı. Yani düzenli yapılmayan hiçbir spordan verim alabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası ben.
1: Evet.
2: Onun yanında Flow Curling strateji, yani zekayı geliştirir. Göz koordinasyonunu geliştirir. Bu şekilde hocam.
1: Evet, yani bu alanlarda gerçekten faydasını göreceğimizi, evet, düşünüyorsunuz. Peki ilçemizde bu konuda, yani bu alana ilgi duyan insanlar, aileler ve veliler için neler tavsiye edersiniz? Hani belki yeni bir spor dalı olduğu için, ilçemiz için tabii, işte çekinceleri vardır, ne yapmak istediğini bilmeyenler vardır. Genel olarak neler tavsiye edersiniz? Şu an pek çok insan sizi dinlerken onlara neler söylemek istersiniz?
2: Ya burada zaten herhangi bir malzeme talebimiz yok öğrenciden. Bizim için öğrencinin antrenmana düzenli gelmesi benim için en önemli etkenlerden biridir. Ki başarıya ulaşabilmem için ve öğrencinin de başarıya ulaşabilmesi için düzenli katılım... Düzenli ve disiplinli katılım bizim için her şeyden önemlidir. Tüm gençlerimizi ve ailelerimizi bu güzel branşı tanımaya davet ediyorum ben. Yeni bir spor dalını öğrenmek çocuklarımızın hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.
1: Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Pasaj bölgesinden sorular gelmeye devam ediyor.
0: Yoğun bir şekilde, evet.
1: Valla pasaj bölgesi diyor ki, tekrardan yayınlar abim diyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak bugüne kadar gerçekleştirmeyi düşündüğünüz hedefleriniz arasında hangilerini gerçekleştirdiniz veya gerçekleştirmeyi düşündüğünüz ama gerçekleştiremediğiniz hedefleriniz nelerdi? Kim veya ne engel oldu bu hedeflerinize? Bayağı kapsamlı bir
0: şey. Ya şöyle, biliyorsunuz kamuda çalışmak bazen bürokrasiye takılmak anlamındadır. Aynen. Açıkçası söyleyeyim. Çünkü bizim de hani gücümüzün yetmediği bürokratik engeller vardır ama ilçe kaymakamlarımız gerçekten bu konuda çok destekçilerimiz oluyor. Doğru. Özellikle Mustafa Ayvat, yeni başlayan kaymakamımız. Çok, sağ olsun Sayın Mustafa Ayvat Bey, sporu çok sevdiğini belirtti ve bundan bu tarihe itibariyle birçok spor branşına da ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü. Gerçekleştirmeyi planladım. Şu andaki mevcutta neredeyse branşım kalmadı gibi düşünüyorum. İlçe müdürlüğüme özellikle bir bowling salonu kazandırmak istiyorum. Ve ben gerçekten yakın zamanda, biliyorsunuz, bir bowling turnuvası düzenledim. İlçe müdürlüğünde ilk defa düzenlendi. Okul sporlarına dahil ettim. Ve katım çok üst düzeyde oldu. Yer zaten bize ait olmadığı için kiralama usulü yapıldığından kaynaklı biraz sıkışık bir alandı ve ilçede de çok bowling salonu olmadığı için, malumunuz üzerine,
1: evet,
0: tek bowling salonu olduğundan biraz fiziki koşullardan kaynaklı istediğim başarıyı elde edemedim. Onun dışında hani gönül ister ki ilçe müdürlüğü bünyesi çerçevesinde fizik koşullar yeterli olması kaydıyla bütün branşlara ev sahipliği yapayım.
1: Evet, pasaj bölümü biraz tehlikeli sorular soruyor. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu soruları bir ara size gelelim, çay içelim, orada devam edelim diye. Sağ olsunlar.
0: Sağ olsunlar. Hani dinlemeleri bile bizim için bir öncülük. Gerçekten demek ki sporu seviyorlar ki spor konusundaki bu toplumsal artı programınızı dinliyorlar. Yani bu da benim için büyük bir başarı. Kesinlikle. Planladığım, şu anda geride hayal etmediğim branş kalmadı diyebilirim ve hepsinde de başarı elde ettim mi? Ulusal ettim, uluslararası ettim. Güreş branşında biliyorsunuz biz Balkan şampiyonu çıkardık ve milli sporcu oldu kızımız. Kulüplere, hı-hı, transfer oldu. Futbolda da kulüplere transferimiz oldu. Kort tenisi yine öyle, voleybol yine öyle, milli sporcularımız oldu ve kulüplere transferlerini sağladık. Jimnastiğe şu anda başladık. Jimnastik de çok aktif. Hı hı. Baran Kaya hocamız profesyonel 3. kademe antrenörlük belgesi var. Onunla sürdürmeye devam ediyor.
1: Evet. Yani
0: gerçekten ilçemizde sporun altyapısı var mıydı? Yoktu. Biz bu altyapıyı oluşturduğumuzu düşünüyorum ve bunun artık bundan sonrakinin her bir taşın üstüne bir taş koyarak devam etmeyi planlıyorum.
1: Aynen.
0: Ömür el verdikçe, tabii, bürokrasi el verdikçe, evet.
1: Aynen. Bu arada tabii pasajdan gelen mesajı en azından şöyle yumuşatarak sorabilirim. Diyor ki kendisi, müdürüm diyor mesela, tam hani olarak ne olursa ben amacıma ulaştım, amacımı gerçekleştirdim diyebilirsiniz diyor. Güzel bir soru.
0: Güzel bir soru, evet. Tam olarak ne olabilir? Ben hani şöyle söyleyeyim, tam olarak ulusal bazda başarı isterdim, o oldu. Oldum ulusal yani. Bazda başarı isterdim öğrencilerimden. Uluslararası bazda yine isterdim. O da oldu.
1: Ha, o da evet.
0: Evet o da var. Bizim kickboks öğrencimiz dünya şampiyonu, dünya üçüncüsü oldu. Ve kickboksta Türkiye ulusal şampiyonası Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldu yine. Her branştan neredeyse hem ulusal hem de uluslararası başarı elde ettim. Tabii olimpik dediği şekli cevaplarsam olimpik branşlarda bir şampiyonam yok. İnşallah o olacak İnşallah. Diyorum.
1: Evet, aynen.
0: Ama o da gerçekten çok büyük özveri ve emek ister. Çok büyük bir disiplin ister. Çok büyük bir katılım ister.
1: Evet,
0: ve süreye gelen bir durum.
1: Tabii. Bu arada aramızda kalsın. Kimse bilmesin ama gençlik merkezinde, gençlik ve sporda şu an kickbox gerçekten yani ücretli gitseniz o dersleri alsanız alamazsınız.
0: İmkansız. Ücretsiz evet. veriliyor. Yani gerçekten ücretsiz evet. ve özellikle savunma aynen sanatlarına öyle. Olan bizim Doğu bölgesi olarak söyleyeyim. Savunma sanatına yoğun bir talep ve ilgi olur. Nedense biz hep kendimizi savunma gereğinden kaynaklı mıdır bilemedim ama çok yoğun bir talep var kickboksa. Şu anda hocamız da sağ olsun bizi kırmadı. Antrenmanlarını böldü. Gece 10'a kadar antrenmanları devam edip bu şekilde bu ya spor okulları çerçevesinde hiçbir verimizi geri göndermeyeceğiz.
1: Evet sağ olsun kendilerine gerçekten teşekkür ediyoruz. Emek
0: evet, yani
1: veriliyor.
0: Ben tüm antrenör arkadaşlarıma, tüm eğiticilere, eğitmenlere de özellikle genç merkezinde de eğitmenler var. Hepsine tek tek ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Büyük özveri ve emek sarf ettiler. Sara hocamız var. Özellikle Sara hocadan hiç bahsetmedik ama.
1: Ha evet.
0: Büyük emek.
1: Kaç yıl oldu da? Bayağı 4-5 yıl oldu.
0: Yaklaşık 4-5 yıldır burada hizmet veriyor ve Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hem öğrenci yetiştiriyor. Tabii tabii. Geçen sene 20'ye yakın Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencimiz oldu. Hala bunu sürdürmekte ve bunu gönüllülük çerçevesinde yapıyor.
1: Evet.
0: Hiçbir getirisi, maddi bir beklentisi olmadan yapıyor.
1: Bu arada
0: en büyük emek budur aslında.
1: Aynen. En büyük hayalinizi soruyorlar müdürüm. Gerçi amaç dedik ona da gir ama genel olarak hani ne olursa gençlere yönelik sevinirsiniz, hayaliniz gerçekleşmiş olur.
0: Yani ne olursa ben şöyle söyleyeyim hani daha özverili bir toplum yetiştirebilirsek, daha güvenli bir gençlik yetiştirebilirsek, daha özgüvenli bir gençlik yetiştirebilirsek ben saygı çerçevesinde gerçekten büyüklerine, eğitimcilerine, eğitmenlerine, antrenörlerine saygı gösterecek sporcu yetiştirdiğimde gerçekten sporu sevdirdiğime inanacağım ve bu benim en büyük hayalim olacak.
1: Evet.
0: Çünkü son dönemdeki gençliğimizin sosyal medyayı aktif ve hızlı bir şekilde kullanması, bilgiye hızlı yaklaşması, gençlerde inanılmaz bir özgüven, aslında bu özgüven değil, inanılmaz bir saygısızlık yarattı maalesef. Hani onu özgüven olarak ele alıyoruz

0: Evet hocam, şu an alımlar başladı. Bunun için ilçe gençlik sporu ilçe gençlik müdürlüğüne gelmeleri yeterlidir.
1: Candan hocamız zaten kurs saatlerini veli gruplarını oluşturarak kendileriyle paylaşacaklar. Bu kurs saatleri içerisinde ilçe müdürlüğümüze gelip hemen hızlı bir şekilde antrenmanlarımıza başlayacağız. Bir tanesi de ben olacağım öğrencilerinden.
2: Güzel o zaman.
1: Evet.
2: Evet. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Umarım güzel nasıl desek, güzel gelişmelerin olduğu, başarıların
1: İnşallah
2: olduğu
1: İnşallah flörkörlükte de ulusal bazda bir başarı elde edip olimpiyatlara sporcu mu yetiştireyim? Bir o kalmıştı hayalim olimpiyatlarda İnşallah. Sporcu görmek. Hani sormuşlar diye, en büyük hayalinizde sporda ne yapmadınız? Evet, olimpik evet. Olimpiyatlara sporcu gönderemedim.
2: Aynen, onu da inşallah birkaç yıla kalmadan gerçekleşir diyelim.
1: İnşallah, ben umutlarım o yönde. Yani umut her zaman fakirin ekmeğidir.
2: Doğru, inşallah bekliyoruz.
1: Gerçekten hayalsiz bir, yani hayal etmeden bir yaşamın sürdürülmesi imkansızdır diye düşünüyorum. Yani o Doğru. hayal etmek de başarının yarısıdır.
2: Doğru, gerçekten öyle.
1: Evet.
2: Ve Mazlum hocam, Mazlum Zeren futbol antrenör hocam, sizler neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi, son sözlerinizi alalım. Özellikle veliler değil mi? Çok sık boğaz etmesinler sanki biraz fazla.
3: Yok, sık boğaz edebilir, evet. Sıkıntı yok. Sadece çok yoğun bir talep olduğu için.
2: Aynen, kızmasınlar yani.
3: Şey yapmasınlar. Mesela bazen bir veli vardır, aramıştır, kimlik atmıştır. 3 gün sonra dönmüşümdür ona. Hani o konuda bazen gecikmeler olabiliyor.
2: Aynen, bilerek yapılan bir şey değil yani.
3: Değil tabii. Yoğunluk olduğu için o konuda şey yapmasınlar. Zaten yine diyorum, ne kadar kontenjan değil, ne kadar yoğunluk olsun yine bekliyorum onları.
2: Tabii ki.
3: Çocuklarımız yani yine müdürümüzün dediği gibi ekrandan uzak dursunlar. Hani bugün baktığımız zaman ortamlar iyice kötüleşiyor. Bu konuda gerçekten gençlik sporu elinden geleni yapıyor.
2: Aynen.
3: Müdürümüz az önce dedi işte olimpiyatlara bir sporcu. Ya öyle başarılı antrenörlerimiz vardır ki öyle gerçekten çocuklarımıza ilgilenen antrenör niye olmasın? Gerçekten burada velinin çocuklarına bu konularda destek olması çok önemli. Evet. İlk antrenörümüz zaten veli. Veli onu buraya getirdiği zaman bazen bakıyorsun Hüseyin Bolt gibi sporcular, yüzmeciler mesela öyle mahallelerden, öyle şehirlerden çıktılar ki gerçekten ki. Bizim imkanımız daha iyi.
2: Gerçekten öyle.
3: Antrenörlerimiz o konuda da gerçekten çok başarılı, çok istekli. Bu konuda yine diyorum, velilerden destek, velilerden manevi destek. Çocuklarımızı buraya gönderelim. Ne olursa olsun şey yapmasınlar, ekranlarını uzak dursunlar.
2: Kesinlikle.
3: Yani odur yani. Başka bir diyeceğim bir şey yok.
2: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Emeklerinize sağlık. Teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Evet müdürüm, sizinle veda edelim.
1: Tabii ki.
2: Zannedersem bir aylık bir bize de bir veda ediyorsunuz.
1: Bir yıllık izin süreci evet, olacak inşallah. Yani şöyle, bizim de hani insani konular çerçevesinde dinlenmeye ihtiyacımız
2: kesinlikle.
1: Olacak.
2: En çok
1: o
2: da sizin
1: daha verimli. Size daha verimli geri döneceğime söz veriyorum. Sporla dolu dolu
2: evet.
1: bir yaşam sürdüreceğimize, zaten akabinde okul başlayacağı için amatör spor haftası olacak. Okul sporları olacak. Yine aynen, bir sürü aynen. turnuvalarımız
2: çok
1: başlayacak. Evet, şu anda da ev sahipliğini yaptığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'na atfen buradan duyurusunu yapayım. Voleybol turnuvamız olacak, hı hı. futbol turnuvamız, kort tenis turnuvamız, hı. masa tenisi turnuvamız, santraj turnuvamız 7'den 77'ye.
2: Doğru.
1: Tüm bireylerimizi kapsayacak şekilde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na atfen turnuvalarımız gerçekleşecektir.
2: Evet.
1: Bu süre zarfında tüm sporcularımızı, spor severlerimizi bekliyoruz. Özellikle sadece ilçe müdürlüğümüze kayıtlı öğrencilerimiz olmasına da gerek yok. Evde yaşamını sürdüren tüm öğrencilerimize, sevgili veliler, sizlerin de aracılığıyla tanışmaya bekliyoruz. Hani
2: evet.
1: şöyle söyleyeyim, dediği gibi hani veli de bir antrenördür. Yarısını o yapıyor zaten. Öğrencisini buraya getirdiğinde kendi çocuğunu ve ona göz kulak olduğunda o bizim işimizin yarısını yaptığı anlamına gelir. Çoğu velilerimizi bu konuda böyle hani akademi olarak çocuğunun gerileyeceğini, düşüncesini silmeye çalışıyoruz ama başardık mı bilemiyorum. Son yıllarda katılım artmasıyla başardığımı düşünüyorum. Veli öğrenciyi getiriyor ya spor. Orada bir zaman vakit kaybı olduğunu düşünüyorum.
2: Evet.
1: Çocuk işte sürekli akademi, sürekli kitap okusun, sürekli ders çalışsın, sürekli matematik çözsün değil. Bakın her zaman söylüyorum. Katıldığım her yer yayında da belirtiyorum.
2: Hı hı.
1: Günümüzde geçmiş özellikle ülkelere baktığımızda yani bütün CEO'ların yaşamında mutlaka iyi bir spor dalı vardır.
2: Kesinlikle.
1: Hepsi buna katılım sağlıyor.
2: Ve hala da devam ediyorlar yani.
1: Evet, yani mental olarak rahatlaman için mutlaka iyi bir spor dalına, iyi bir sanat dalına, aktiviteye katılman gerekiyor. Kendini o yetenekte keşfedip devamını sağlayacaksın ki.

0: İnternetten de rahatlayıp topluma yarar ve faydan sağlanılacak.
1: Kesin. En önemli o zaten diyelim. Dün çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık gerçekten.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyiciler dinlediğiniz için ve yoğun sorularınızdan dolayı size teşekkür ediyorum tekrardan burada.
1: Evet, peki. Mazlum Zeren hocamıza, Candan Çelik Salmanlı hocamıza da teşekkür ediyoruz. Sevim Şimşek Konya İlçe Müdürümüz olarak bize çok gerçekten güzel bilgiler verdiler. Sağ olsunlar. Bir sonraki programda sevgili dinleyiciler tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.

olan İzmir'in sazları. Çok süper ciddi kızları. Aman bir kumuşumuz var.

Radyomuzu 7/24 kesintisiz dinlemek için www.radyodoğubayazıt.com adresini ziyaret edebilirsiniz. En iyiler ve en yeniler için takipte kalın.

0: Gelsene oğlum. Gelsene.
1: Oğlum nasıl geleyim? Ezilip öleyim mi istiyorsun?
0: Önündeki çizgileri görüyor musun?
2: Ha. O çizgilerin toplamına yaya geçidi deniyor.
3: Olayı gördün mü?
4: İşte ben bu olayı yaya önceliği diyorum kardeşim. Yani senin benim gibi yayalar yola adımını attığında o araç duracak. Öncelik bizim.
3: Hadi ya.
4: Hadi şimdi geç arabayı, yürü.
3: Oğlum emin misin? Bak ezilmeyelim şimdi.
4: Yürü, rahat ol. Yaşasın yayalar.
5: Öncelik hayatın, öncelik yayanın.

0: Şu güzel memleketin enfes nimetlerine bak maşallah. Mis gibi etler, köfteler.
1: Yemem.
0: Kuru fasulyeler, pilavlar.
1: Sakın.
0: Şifa niyetine çorbalar.
1: Yemem.
0: Sağında yumurtalar.
1: Yasak.
0: Nar gibi kızarmış tavuklar.
1: Yemem.
0: Derya kuzusu balıklar.
1: Sakın.
0: Envai çeşit peynirler.
1: Yemem.
0: Çıtır çıtır ekmekler.
1: Yasak.
0: Taze sebzeler, meyveler.
1: Yemem.
0: Onu yeme, bunu yeme. Biz ne yiyeceğiz kardeşim?
2: Gönlünüz yiyin ama kararında yiyin. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden...

0: Sen benim dalga mı geçiyorsun?
1: Evdeki şiddet hangi koşullar altında yaşanırsa yaşansın meşru değildir. Kadına şiddetin bir bahanesi ya da affı yoktur. Kanunlarımıza göre şiddet uygulayan kişi alınan tedbir kararına aykırı hareket ederse doğrudan soruşturma ve yargılama yapmaksızın, ertelenmeksizin, para cezasına çevrilmeksizin zorlama hapsine alınır. Evdeki şiddet hapiste biter.

0: Mesleki eğitim merkezleri seni bekliyor. Ortaokul mezunu herkes için yıl boyunca kayıt imkanı, 181 farklı dalda mesleki eğitim fırsatı, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'u, 12. sınıftaki öğrencilere %50'si kadar maaş, iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta imkanı sağlıyoruz. Tüm bu fırsatların yanı sıra meslek lisesi diplomanı ve kendi iş yerini açma belgeni alabilirsin. Hem de her yaşta. Hayallerini gerçekleştirmek için asla geç değil. Hadi mesleki geleceğini birlikte planlayalım. Gelecek mesleki eğitimde. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
1: Yasa dışı bahis oynamakta, oynatmakta suçtur. Spor müsabakalarına dayalı her türlü bahis veya şans oyunlarını yasa dışı olarak oynatanlar ya da oynanmasına yer ve imkan sağlayanlar 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaktadır. Yasa dışı bahise kırmızı kart.
2: Kendimi bildim bileli fazla kilolarım var. Ancak son zamanlarda daha sık susayıp acıkır oldum. İnanır mısınız? Bir o kadar da halsizim. Eşim de kaygılanıyor tabii. Gözün dönüyor, çok iyi içiyorsun, hiç hareket etmiyorsun diyor. Gözün dönüyor demişken bulanık da görür oldum her yeri. Bir de çok sık tuvalete gidiyorum. Uykularım zehir oldu bu yüzden.
3: Diyabet, halk arasındaki ismiyle şeker, daha çok erişkinlerde görülen, fazla kilonun ve hareketsizliğin önemli rol oynadığı bir hastalıktır. Genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar ve yaşlanmayla sıklığı artar. Diyabette tanı konması gecikirse, kalp hastalıkları başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siz de diyabet olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, vakit kaybetmeden bir hekime başvurun.

0: Radyo Doğu Bayazıt.
1: Sigara dumanının olduğu yerde hiçbir çocuk güvende değildir. Sigara dumanına maruz kalan çocuklar daha sık hastalanır, daha sık hastaneye yatarlar. Çocuklarınızı savunmasız bırakmayın. Evinizi, arabanızı ve hayatınızı sigaradan arındırın.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum ki.

Eskiden ikinci el araç alım satımında birçok dolandırıcılık yaşanırdı. Noterin o meşhur sorusuyla dönülmez noktaya gelinirdi. Para alışverişini tamamladınız mı? Para gönderildi ama hesaba mı geçmedi? Parayı elden aldınız ama saymaya vakit mi olmadı? Neyse ki bir çözüm var. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği'nce oluşturulan ve 27 Eylül itibariyle zorunlu hale gelen güvenli ödeme sistemiyle birlikte dolandırıcılık vakaları artık tarih oluyor. Önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatır. Alıcı notere gitmeden önce referans numarası ile parayı aracı kuruluşa yatırır. Satış onaylanır, güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçer. Artık araç alım satım işlemleriniz güvence altında.

misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum.

duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.

ıslak sokaklar mevsimindeyiz artık. Bu kalabalık şehre hüzün yağar o zaman. Yalnızlık yağar caddelerine. Darmadağın saçlar, ıslanmış yüzler hep yere bakar. Kahveleri bile dert yüklenir. Çayları daha bir demli. Unutulan sevgililer hatırlanır veya sevgililer unutulmaya çalışılır. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her adımın yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı atılır adımlar. Koşulur bu sokaklarda. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünü buruşturarak. Herkes kendi hikayesini en acıklı sanır.

Kendisi koca bir yalanken gerçeği arar bu şehir. Sokakları gibi evleri de acı doludur. Gözyaşları taşar pencerelerinden. Geceleri gerçeklerini saklar da her gün başka bir maske takar insanları. Hayatları vardır anlattıkları, bir de tek başına kalınca yaşadıkları. Aşkları bir damla gözyaşında boğulur bu şehrin. Onun için geceleri yeni hayatlar yazılır kimsenin bilmediği zamanlara. Onun için kimse üzülmez gidenlere ve acır geride kalanlara. Herkes kendi türküsünü söyler bu şehirde, sadece kendi acısını ağlar. Herkesin tiyatrosudur bu şehir, herkesin en yalandan sahnesi. Ve onun için bulunmayı bekler bu şehrin denizlerinde incilerin en sahnesi. Yine de yalan olduğunu bile bile her gün aynı oyun oynar bu şehrin insanları. Herkes kendi hikayesini en acıklı sansa da her geceyi pembeye boyar gündüzün yalanları. Bu mevsimde vitrinleri az sulu rakı gibidir bu şehrin. Her yudumun yalnızlığa uzanır. Yine de hızlı adımlar atılır, koşulur yalnızlığa. Herkes kendi türküsünü söyler yüzünde bir maskeyle.

0: Erişilebilirlik, herkesin yaşama erişim hakkıdır. Yaşama erişim, ulaşımdır. Eğitimdir. İletişimdir. Çalışmaktır. Üretmektir. Eşitliktir. Sosyal hayata katılımdır. Yaşama erişim, Ali'nin okula, Ayşe'nin spora, Furkan'ın işe, Necla Hanım'ın bebeğiyle parka gidebilmesidir. Yaşama erişim, engelleri ortadan kaldırmaktır. Engelleri yok etmektir. Yaşama erişim, farkında olmaktır. Yaşama erişim, herkesin hakkıdır. İşte tam da bu sebeple erişilebilirlik kültürünü oluşturmak için, erişilebilir bir Türkiye ve engelsiz yaşam için hep birlikte buradayız.
1: Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

nefret ettim senli cümlelerden, yorgun gecelerden, seninle gelenden, olmaz bıktım ben ya.

0: bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
1: Mini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
0: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
1: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
0: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
1: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
0: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
1: Uyanın kardeşim. Herkes uyansın. Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz. Çıkınca ararım.
2: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun. İnternette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: bana yetmiyor.
1: Radyo Doğubayazıt.

Kişisel verileriniz her şeyiniz. Her gün, her saat, hatta her dakika sizin için çok değerli olan bilgileri, kişisel verilerinizi paylaşıyorsunuz. Paylaştığınız her kişisel veride hayatınız, çocuklarınız, aileniz, sevdikleriniz, geleceğiniz var. Paylaşımlarınıza dikkat etmediğiniz takdirde kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçme riski var. Siz de geleceğinizi düşünün. Kişisel Verileri Koruma Kurumu.